0: Bir şiiri vardı, destanı. Onu da Azerbaycan melodisidir bu okuyacağımız. Köroğlu solağıdır. Azerbaycan'da Köroğlu solağıdır. Uca uca dağ başında yaz bir yana, kış bir yana. Titreşir ağzım içinde, dil bir yana, diş bir
1: Diş bir
0: yanadır.
1: yana.
0: Orijinali odur. Ama ben bunu meydanlara uyarladım. Bakalım dinleyeceğiz. Ama biliyorsunuz siz. Buyurun dostlar.

0: Hoş geldin Polat.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Polat Akarçay bugün bizimle. Benim kardeşim, dostum, arkadaşım.
1: Çok teşekkür
0: Niye?
1: ederim.
0: Çünkü aynı okuldan mezunuz.
1: Evet.
0: İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet
1: Devlet
0: Konservatuarı
1: Konservatuarı.
0: Çalgı bölümünde. Ben mezun olduğumda sen
1: Biz
0: başlamıştın.
1: başladık hocam ortaokul bölümünden. 96 yılında ortaokul kısmından konservatuarımızın açmış olduğu yetenek sınavlarıyla öğren görmeye hak kazandık. Ondan sonra müzik yolculuğumuz yaklaşık 30 yılı aşkındır devam etmekte. Bugün sizlerin kıymetli davetiyle kıymetli izleyicilerin huzurlarındayız.
0: Çok
1: Güzel.
0: sağ ol, ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederim hocam.
0: Bir eserle başladık. Beni. Çok özel fotoğraflar eşliğinde. Sen de sazınla bize eşlik ettin. Şimdi senden ne dinleyeceğiz? Sıra sende.
1: Ben de yazımı kışa çevirdim. Bak
0: O.
1: gözümde yaş anıyla diyelim bakalım neler çıkacak ortaya
0: Çok
1: enstrümanımızdan.
0: güzel olacağına eminim. Sen bir solist olarak bu eseri seslendireceksin. Bizler de sana eşlik etmeye çalışacağız. Peki,
1: Büyük
0: dinliyoruz.
1: keyifle.

0: Teşekkür
1: Aslında
0: ederim.
1: harikaydı hocam. Çok sağ olun.
0: Sen şimdi gelenekselcilikten geliyorsun. Niye konservatuvarda işte halk müziği dersleri ve Anadolu müziğini çok iyi eğitimini aldın. Çok değerli, birbirinden değerli hocalardan.
1: Evet.
0: Kendine has bir tarzın oluştu, tarzın
1: Oluştu.
0: var.
1: Doğru.
0: Hayranların da seni böyle seviyor.
1: Evet. Çok doğru hocam.
0: Nasıl ifade edersin kendini?
1: Şöyle ki çok kıymetli büyüklerim, enstrümanda icralarını örnek aldığım kıymetli hocalarımın bana her zaman tavsiyeleri olmuştu. Polatçığım, bu enstrümanda öyle bir şey yap ki seni duyan bunu Polat çalmış dedirtebilirsin. Kendine has bir tas geliştirmen gerekiyor. Yani iyi bir yoldasın. Günde ortalama 8 saat, 6 saat aralıklarında ortaokul yıllarında enstrümanında
0: Evet.
1: çalışıyordum o yıllarda. Bu anlamda enstrümanda rol model aldım. Çok kıymetli büyüğüm Ercan Örmak ağabeyim, Eyüp Amiş ağabeyim. Bu anlamda çok yolumuza ışık oldular. Keza yine Dilsiz Kaval'da yola ilk çıktığım Haydarhaneverdi hocam
0: Aa, hepsine
1: ve
0: buradan
1: selam olsun. Sinan
0: saygılarımı,
1: Çelik hocam,
0: selamlarımı
1: ellerinden öperim her iki hocalarının da. Çok büyük bana yolumuza ışık oldular. Kendilerine sağlık, uzun ömür, afiyet diliyorum. O Eyüp abinin bana çok kıymetli bir sözü oldu. Ondan bu yana ney, klarnet, kaval enstrümanlarının icra şekillerinden kendime münhasır bir tarz geliştirdim ve bugün ortaya bu çıktı.
0: harika.
1: Böyle bir dinleyen portföy oluştu.
0: Nefesine sağlık.
1: Teşekkür
0: Sohbetimize
1: ederim.
0: devam edeceğiz
1: Evet.
0: ama bir türküyle devam edelim.
1: Evet.
0: Sen bu sefer ben çalıp okuyayım ama sen de bize
1: Memnuniyetle.
0: eşlik et arkadaşlarımızla
1: Memnuniyetle hocam.
0: beraber. Peki, dinliyoruz.

0: Çok keyifli oldu Polat.
1: Ben teşekkür ederim
0: Nefesine
1: hocam.
0: sağlık. Arkadaşlar ellerinize
1: Kıymetli
0: sağlık.
1: eşliklerimize,
0: Çok
1: üstadlarımıza.
0: değerli müzisyenlerle beraber çalışıyoruz. Hepsi
1: Fevkalade.
0: arkadaşların senin
1: Hepsi
0: de.
1: evet benim
0: Piyanoda Ozan
1: arkadaşlarım.
0: Sarıboğa, cello'da Murat Süngü,
1: Çok
0: kontrbasta
1: kıymetliler.
0: Sertaç Çiğdem, neyde Eyüp Can Açıkbazu
1: Benim kıymetli kardeşim.
0: ve ritimde Barış Cem Songur bizimle beraber.
1: Evet.
0: Keyifli oldu.
1: Çok keyifliydi hocam. Ellerine, emeklerine sağlık tekrar üstadlarımın.
0: Şimdi bu eserde bize Kavalın'la eşlik ettin.
1: Evet.
0: Yani okulda eğitim aldın ve Anadolu müziğini bize tam hissettirdin.
1: Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum hocam. Çok
0: Şimdi
1: keyifliydi.
0: seninle devam edelim. Bize ne seslendireceksin?
1: Hocam.
0: Hatta ben sesini duymak istiyorum. Aslında sen çok güzel de şarkı türkü de okuyorsun.
1: Teşekkür ediyorum hocam. Yani bu yanımızı da geç de olsa biraz farkına vardık. Ve enstrüman icramıza değer verenlerin haricinde bu yanımız da beğenildi, sevildi.
0: Evet.
1: Naçizane elimizden
0: Dinleyelim. Ne
1: gelince
0: seslendireceksin?
1: seslendirme gayret ediyoruz. Benim kurbanlarım çok evvel
0: Oo.
1: oldu. Davut Sulari'nin efsane eserlerinden büyük
0: Tamam.
1: üstad. Bakalım ne çıkacak.
0: Ozanımıza saygıyla, hürmetle ben de sana eşlik etmeye çalışayım.
1: Teşekkür ederim
0: Peki,
1: hocam.
0: dinliyoruz.

0: sazınla usta olduğun için okuma yorumun da ona benzemiş. O tarzı ve çalıştığın birçok insan var. Albüm kayıtlarına çok gidiyorsun.
1: Evet.
0: Konserlerin oluyor. Tabii evde de müzik. Eşin de sanatçı, devlet sanatçısı Neşe Demir.
1: Sevgili Neşe.
0: Ona da buradan sevgilerimizi yollayalım.
1: Selam olsun.
0: Sen beni okuyunca ben de etkilendim.
1: Teşekkür ederim
0: Başka
1: hocam.
0: yerlere gittim. Bir Ahmet Kaya şarkısı çalalım beraber, söyleyelim mi?
1: Büyük bir keyifle hocam.
0: Peki, bir Ahmet
1: Gürcistan'da
0: Kaya
1: yolculuk şahit
0: şarkısı
1: olsun.
0: çalıyoruz.

0: Hocam ağzınıza sağlık. Çok
1: Aha.
0: keyifliydi. Ruhunuza, gönlünüze sağlık.
1: Sağ ol Polatcığım.
0: Bizi o güzel yıllara, benim için çok kıymetli bir andı. Ağzınıza sağlık. Böyle güzel eserleri sizin yanımızdan dinlemek büyük bir keyif.
1: Ben de kendime yakıştırdığım hani şarkıları ya da türküleri okuyorum. Aslında senin gibi biz de sazımızla hep ön plandaydık ama baksın ben de okuyor biliyorum, okuyorum.
0: Fevkalade hocam.
1: Birçok
0: Hep okuyun
1: albümler yaptı,
0: lütfen.
1: single'lar yaptık. Ama sen tabii Neşe'de olduğu için evde onunla kendi, o da halk
0: Evet.
1: müziği kültüründen geliyor.
0: Doğru hocam. Hatta sağ olsun beni okuyuculuk anlamında, yani solistlik anlamında sevgili eşim çok cesaretlendirdi. Gerek vokal koçluğundan, gerek şan tekniklerine kadar. Sağ
1: Harika.
0: olsun, ben de bu anlamdaki şey çok kıymetli.
1: Benim
0: Keyifle
1: için de
0: eşlik
1: öyle.
0: ediyorum.
1: Benim eşim
0: Evet.
1: de konservatuvarda şan eğitmeni Seda Düzyol. Seda da bana hani yön veriyor okumam konusunda. Şanslıyız.
0: Evet hocam.
1: Polatçım, programımızın sonuna geldik.
0: Hocam ne çabuk, nasıl geçti anlayamadık vallahi. Çok keyifliydi.
1: Valla seninle olmak beni mutlu etti.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam.
1: Çocukluk yıllarından beri tanıdığım, özellikle de seni Özgür Kelleci ile tanıdım.
0: Evet,
1: Benim
0: benim
1: özel
0: çok kıymetli
1: öğrencim
0: arkadaşım.
1: Özgür. O tanıştırdı seni
0: Evet,
1: bana ve
0: evet hocam.
1: o da zamandan beri bugünlere kadar geldik.
0: Çok, çok güzel, çok kıymetli.
1: Ağırladığım için, burada olduğun için çok teşekkür
0: Ben
1: ederim.
0: teşekkür ederim hocam kıymetli davetiniz için. Burada sizlerle aynı güzel ezgilerde kıymetli müzikseverlerle buluşmak benim için çok çok özel. Kıymetli üstadlarıma da kıymetli eşlikleri için teşekkür ediyorum kendilerine.
1: Biz de sana
0: Çok
1: teşekkür
0: sağ olun.
1: ediyoruz. O zaman hareketli bir eserle
0: Evet.
1: yine enstrümantal çalalım. Sen bizim solistimiz ol. Bir Neşet Ertaş
0: Teşekkür ederim hocam.
1: türküsüyle programımızı noktalayalım.
0: Evet.

0: Ben Jeyçimen, 14 yaşındayım. Aslen buralıyım ve şimdi de Ovacık'tayım. Her dildeki şarkıyı söylüyorum. Türkçe, Kürtçe, Zazaca, her dildeki şarkıları seviyorum. Ailemde annem babam beni destekliyor. Ovacık çok güzel bir yer. Yazın tadını burada çok güzel çıkartabiliyoruz. Keman, piyano ve ukulele çalıyorum. Kemanda kendimi ilerletmek istiyorum.
1: Tatlı Notalar yarın TRT Müzik'te.

0: çok kıymetli hem de çok güzel bir hanımefendi konuğum var. Ömür Gedik, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Melike'ciğim.
2: TRT Müzik benim de ailem. Uzun yıllar burada ben de program yaptım. Burada olmaktan, senin konuğun olmaktan, bu kadar güzel ağırlanmaktan çok mutlu oldum.

ellerimden yere, oradan tahta başa. Saatler çalışır izinsiz, hep bir sonraya. Resimler sarı güneşsizlikten, duygular

uçurtma uçar. Sözlüğümden geri gelmeyecek bir kuş. Yaşanmamış kırıntılar sadece bir düş.

yere, oradan tahta boşa. Saatler çalışır izinsiz, hep bir sonraya.

Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için kardeşlerimizin, soydaşlarımızın yanında Batı Trakya'da İskeçe ve Gümülcine'de olacağız.

Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, sevgili konuklar, böylece konserimizin sonuna geldik. Bir başka programda yine birlikte olmak dileğiyle. Saygılar, sevgiler hepinize. Hoşça kalın.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok ilginç bir müzik grubunu ağırlıyorum. Hakki Brothers.

0: Annemin sesinin güzelliği, güzel çalıp söylemesi bana tesir etti. Türkülerime gönül verdim. Türküler de bana gönül verdi. Sanat hayatımda 66 yıl. Rüya gibi.
1: Özellikle Konya ve Kırşehir havalarına getirdiği renkli ve canlı yorumuyla türkü severlerin

Annem Aydınlı, babam Gezgen Yörükler'den. Ve ben Ödemiş'e geldiğimde çok küçüktüm. Annem o zaman Ödemiş'in kadın düğünlerini ilk defa udut tanıtan annemdi. Sesinin güzelliği, güzel çalıp söylemesi bana tesir etti. Ve bebeklikten onu duydum, onu dinledim. Ve ondan bütün türküleri öğrenmiştim küçükken. Orada musiki cemiyeti vardı Ödemiş'te. Babam oraya gidip geliyordu, beni de götürüyordu. Tek talebesi kız olarak ben oldum. İki bölüm vardı. Klasik müzik ve türküler. Orada Rıza Karhan diye babamın arkadaşı olan keman çalıyordu. Ve çok bilgili bir adamdı. Nota bilgisi falan vardı. Ben ona haftada bir kere gidip nota dersleri alıyordum.

13 yaşındaydım, gittim, benim sesim güzel diye. Bir ahbabımız vardı, o götürdü radyoya. Mustafa Uslu ile tanıştım orada. Dedi ki çok küçüksün, 13 yaşındasın. Biraz daha büyü gel dedi. Ve 14 yaşında da yaşımı büyütüp İzmir Radyosu'na girdim.

0: İzmir Radyosu'nda çok karışık bir imtihandı. Hem klasik hem de türküler. Mustafa Uslu ve Arif Sami Toker vardı imtihanın başında. Hem şarkı söyletiyorlar hem türkü söyletiyorlardı. Ben evvela Arif Sami Toker çağırdı beni. Söyle dedi. Ben başladım söyleme, kanı yağdı. O besteyi görünce, ağır beste çünkü, dur dedi. Hemen bir saz getirdi bana. O çaldı, ben söyledim. Tabii çok güzel söyledim, anladılar. Beni Mustafa Uslu bırakmadı. Bu İzmir Radyosu'nda sen yurttan seslere gireceksin dedi.
1: Arkadaşlar bugün topluca çalıp söyleyeceğiz. Ancak daha önceki derslerimizde gördüğünüz gibi toplu çalma söyleme geleneği çok eskilere dayanmaktadır.
0: Mustafa Uslu yurttan sesleri idarede çok değerli bir hocaydı. Kendisi Eskişehirliydi. Bilgisi gayet güzeldi. Bütün türküleri biliyordu. Ve söyleyemezdi ama küçücük bir curası vardı, onunla çalardı. Bana türkü çalıştırırdı. Ondan çok güzel türküler öğrendim. Hele hele bir türküsü var ki, ilk türkü zaten o, ilk onu çalıştırdım. Sonra diğer türküler önemli değil. Ama o türkü benim hayatımda çok büyük bir tesir etti. O zaman turnalara aşık oldum zaten.

İzmir Radyosu'na girdiğimde derslere gelen müzik okulunun hocalarıydı. Çok güzel dersler başladı ve ben onlardan çok güzel bilgiler aldım. Diğer bütün sanatçı arkadaşlar benden yaşlıydı. Çolukları çocukları vardı.

küçük bendim orada. Onun için taze beyine tabii ki çok faydalı oldu. İzmir Radyosu'na pek gelen olmazdı. Bir Nezahat Bayram geldi. Neriman Altındağ geldi. Yurttan Sesler genel şefi Muzaffer Sarı Sözen. Onlarla beraber geldiler ve imtihan ettiler. Bu sanatçıları bir bakalım neleri var neleri yok gibi. Ve ben orada Zeybek okuduğum zaman çok beğendiler. Tekrar tekrar 6-7 kere okuttular bana. Beş parmaktan inmem ben Gümüşlü'de.

0: o muhteşem geniş bir sese sahip olan, muhteşem bir gırtlağa sahip olan ve okuduğu her yöreyi ozanlardan iyi dinleyip, iyi özümseyerek okumaya çalışan, okuyan bir kıymetli sanatçımız.
1: Repertuar sahası, açısı çok geniştir. Orta Anadolu okur, Bozlak okur, bir bakarsınız Doğu Anadolu'dan okur.
2: Namı diğer türkülerin sultanı. Evet, gerçekten insanlar böyle namlar alıyorsa mutlaka bir sebebi vardır. Neden türkülerin sultanı? Çünkü Bedi Akartürk bütün yöreleri ustaca icra edebilen bir sanatçıdır. İşte bundan dolayı da zaten 7 ilimizden Fahri Hemşerilik unvanı almıştır.
3: Düşünebiliyor musun Edirne'den Van'a kadar yahut da Ege'den Karadeniz'e kadar Türkiye'nin her tarafında bir Bediüzzaman Türk var, daha niye anlatılabilir ki?

İstanbul Radyosu'na misafir olarak gittik. Ahmet Yamancı vardı. Yayın şefi, Yurttan Sesler şefi bizi misafir etti. İki tane türkü söyleyeceksin dedi, sen misafirsin. Kendi derlediğim bir türküydü. Şu dalmanın dağını duman bürüdü. Pazardan aldım malı. Tabii ki Ege'den geliyorum. Ege'den söyleyeceğim.

kuluma başlamış. Bir hiç tanımadığım bir bayan türkü söylüyor. Sazlarda iştirak ediyorlar. Oturdum yerime. Baktım çok değişik bir kadın ağzı zeybek söylüyor ve çok güzel bir icra.

pek mahalli sanatçılar gelmedi. Ama Neşet Ertaş askerlik yapıyordu. Neşet Ertaş da Orta Anadolu türkülerini, Kırşehir türkülerini çok güzel söylüyordu. Onun da bu Orta Anadolu'ya benim aşık olmama neden oldu. Neşet Ertaş'ı gördüm ve davet ettim. Hem bana geldi hem radyoya misafir geldi. Orada Neşet Ertaş'la tanışmış oldum. Anlamlı okuyan kişiler benim hemen dikkatimi çeker. O zaman gençliğimde Neriman Hanım'ı örnek alıyordum. Onun sesi bana tesir ediyordu. O da ruhtan okuyordu yani, güzel okuyordu.

Rahmetli Nida Tüfekçi dermiş ki, kızım, türküyü çiğneyeceksin, çiğneyeceksin, çiğneyeceksin. Bakacaksın, pişmemiş, olmamış. Bir daha, bir daha, bir daha çiğneyeceksin. Sonra emin olduktan sonra gönlüne in.

0: dikten sonra, sen türkünün içerisine geçtikten sonra, türkünün kahramanlarının yerine kendini koyup o şekilde okuyacaksın. İçinde hissettikten sonra o türkü artık olmuştur.
1: Dokuz seneden sonra baktım İzmir Radyosu tam kapsam olarak hitap etmiyor. Dedim ki ben Ankara Radyosu'na gideyim. 65 senesiydi tayin.

Şimdi Ankara Radyosu deyince benim tüylerim diken diken oluyor. Çünkü benliğimi, türkülerde okuduğum şahsiyeti Ankara Radyosu'nda buldum.

0: O zaman televizyon falan yok. Bütün dinleme olayı radyodan. Herkes radyo dinliyor. Hatta yurt dışında küçük küçük bile radyolar hep mutfağına koyanlar işçilerimiz. Onları da şahit oldum. Koyanlar orada yemek yaparken, otururken hep devamlı Ankara Radyosu'nu dinlerler. Onun için burayı tercih ettim, Ankara'yı tercih ettim. Çok da faydalı oldu. Yeniden doğmuş gibi oldum.
1: Bedi ablam gelmiş. Hoş geldin, hoş geldin.
0: Hoş geldin.
1: Vallahi. Bu ne sürpriz böyle.
0: Evet, duydum da seslerinizi hemen dedim bir geleyim.
1: Geliyor
0: göreyim.
1: Sesler değil mi oraya?
0: Evet, evet.
1: Tabii sizin de yetiştiğiniz sıralar bunlar.
0: Olmaz
1: bu
0: mi?
1: Sırada şimdi gençlerimiz oturuyor.
0: 25-30 sene burada oturuyor ya. Hem de şurada oturdum.
1: Ne güzel bir sürpriz oldu
0: şu
1: bize.
0: Şu ortada oturmuştum.
1: Tanımayan var mı evet. Gençlerden Bediye Akartürk hocamızı? Herkes tanıyor. Alalım mı sizle beraber
0: ben
1: çalışalım bugün?
0: Ben hepinizi tebrik ediyorum. Halk müziğini seçtiğiniz için. Halkımızın türküsü, bizim bir duygu düşüncelerimizi en güzel ifade eden türkülerimiz.
1: En güzel sırası da burası
0: Teşekkür
1: sıralarımız. Çok
0: ederim.
1: hocam,
0: Sağ ol
1: beraber
0: hocam.
1: olalım lütfen.
0: Hocam
1: güzel bir
0: sağ
1: Karadeniz
0: ol.
1: türküsü okuduk
0: Oh
1: bugün.
0: ne güzel.
1: Sizin bildiğiniz türkülerden, repertuarınızdaki türkülerden
0: Evet,
1: hep beraber
0: evet.
1: çalalım mı şimdi?
0: Tabii ki, tabii
1: Hadi,
0: ki.
1: hadi bakalım
0: Mutlu
1: arkadaşlar.
0: olurum, mutlu
1: Divane
0: olurum.
1: aşık gibi. Buyurun, yine kemaneler girsin. Hazırız. Bir, iki, üç.

benim tayin olduğumda Osman Özdenkçi Yutan Sesleri, Alican Kadınlar Korosu'nu, Mustafa Gece Yatmaz'da Erkekler Korosu'nu yapıyordu. Ankara Radyosu'ndaki hocalar hakikaten beni biraz dinledikten sonra çok değer vermeye başladılar. Herhalde ışık gördüler, bir şey gördüler herhalde. Allah razı olsun. Nur içinde yazsınlar hepsi de. Evvela Sarı Sözen Stüdyosu'nda Yurttan Sesler yapılırdı. Bu büyük stüdyoda konserler yapılırdı. Efendim pazar günleri pazar konserleri verilirdi. Radyoda tabii. Televizyon yok o zaman. Solo yaptım. Hem de büyük koro konserleri burada olurdu halkla. Halk gelirdi. O zaman televizyon yok. Sadece seyrediyorlardı. Ve tıklım tıklım dolardı burası. Türküleri dinleyelim diye. Karşı

Ondan sonra televizyon zamanı geldi. Tabii ilk olarak o zaman Emmioğlu Türküsü de patlamıştı. Kıyametler kopuyordu Emmioğlu diye. Emmioğlu'nu okudum ilk televizyonda. Hiç unutmam. Böyle cepkenli, pullu işli bir cepkenim vardı küçücük. Onu giydim. Altta bir elbise. Büyük sükse yaptı. Ondan sonra Yurttan Sesler'le gitmeye başladık. Yurttan Sesler'in arasında da solo okunuyor. Solo okunca da herkes birbirini yiyordu. Ben okuyacağım, ben okuyacağım. Ben seslenmiyordum işte. Nasılsa dönecek, dolaşacak, bana da gelecek diyordum. Öyle günler oldu. Öyle başladık siyah beyaz televizyona.

Evet, böyle günler yaşarken bir gün kapının eşiğinde Emin Aldemir'i gördüm. Bana böyle yaptı. Gittim yanına. Küçük bir kağıda yazmış notasını. Yumurtanın kulpu yok. Verdi elime. Böyle konuşurdu. Abisi, bunu çalış. Çok muvaffak olacağını ben biliyorum. Dedi böyle güzelce. Bu yumurtanın kulpuyla ben patladım. Kıyametler koptu.

0: Bediye Akarsuk bir ekol. Ekol demek şu demek, yani bir şeyin aslında başlangıcını yaratmak. Nedir o? Söyleyiş tarzı, o zil gibi sesi, hançeresi. İzlediğinizde yahu bu ses bu kadından mı çıkıyor diye şaşa kaldınız, baka kaldınız bir isim.
1: Bediye'nin çok kabiliyetli bir sanatçı, çok hançeresi çok kuvvetli bir solist.
2: Sesinin vuslatı geniş olduğu için, aralığı geniş olduğu için, iyi bir soprano olduğu için türküler Bediye Akartürk'ün önünden kaçışırdı, korkardı. Sanki o küçücük bedenin içerisinde bir akü var, bitmeyen bir enerji var.

Şimdi öğlenleri Ankara Radyosu'nda yayın oluyordu. Şarkı Türkü diye. Muzaffer İlkar benim sesimi duymuş Yurttan Sesler'den. Öğlen yayınına koyayım bunu demiş ki daha kimseyi koymuyorlar, beni koydu. Sesimi dinlemiş ve ben öğlen yayınına çıkınca ortalık ayağa kalktı. Mektuplar o zaman başladı gelmeye.

0: Bediakar tülkü sorduğunuzda bir tülküye ne kadar çalışıyorsunuz dediğinizde bazı tülküleri 2-3 yıl çalıştığım oldu diye ifade etmişti. Neden? Türkü mü zordu? Hayır. Türküdeki duyguyu, o sevinci içimde duyabilmek ancak bu kadar sürdü.
1: Mesela diyelim yarın kaydımız var veya sahnesi var. İşte bir yerde oturmuşuz, muhabbet ediyoruz, işte yemek yiyoruz, çay içiyoruz filan. Konuşmamaya dikkat ediyor. Diyor ki Nurlaç'ım, yarın benim okumam var. Biraz az konuşalım, sesimiz yorulmasın. Ta akşamdan başlıyor bu seremoni.
2: Türküleri eline aldığın zaman, ben bu türküyü çalışacağım, bu türküyü okuyacağım dediğin zaman onun evvela yöresini inceleyeceksin. Yöresinde ne var? Ne giyiyorlar? Ne yiyorlar? Eğer bir Kayseri türküsü söylemeye kalk, o Kayseri'nin havasını, kokusunu, şivesini, her şeyini vermen lazım ki Kayseri'li dinlediği zaman helal olsun, gene memleketime gittim desin. Yoksa türkü türkü olmaz o zaman.

0: Bedia ablamız türküyü okumuş olmak için okumayan bir sanatçı. Ya bana göre belki ben tamam diyordum. Abla çok güzel oldu. Böyle kalsın. Dinliyorduk. Diyordu ki Nurlahçığım, bu daha benim ağzımda pişmemiş. Ben bunu bu akşam biraz daha çalışayım, yarın gelip tekrar okuyayım.
1: O ülkenin var olan folklorik yapısına çok önem verir, çok değer verir. Malumunuz hatta birçok programda mahalli kostümlerle çıkmıştır televizyonlara, sahnelere. İşte bebeklerle ilgilenmiştir. Halk kültürüne dair ne varsa onu çok kıymetli bulmuştur. Yani o da o popüler dünyanın içerisinde çok var olmuştur. Sahnelerde, plaklarda, gazinolarda, konserlerde.

0: Gazino çalışmaları Ankara'da başladı. Sonra ödüller almaya başlayınca turneler oldu. İstanbul konserleri oldu. Özellikle fuar. Eskiden Samsun'da da fuar oluyordu. İzmir fuarı zaten başlı başına, tarihi her şeysi belli. Harika kadrolar yapılıyordu. 3 sene bir kere aralıksız Zeki Müren'le girdim. 10. senede de Altın Taç ödülünü aldım. Ondan sonra bütün gazinoları dolaştım. 17 sene aralıksız İzmir fuarına girdim. Bu büyük bir rekor.
1: Fuar çok önemliydi o zaman. Herkes fuara gidip milli oluyordu. Ben onu maestro sazıydım. Bir orkestramız vardı. Oraya giden sanatçı burada 8-5 kuruş daha yevmiyesi artıyordu. Ben de onlardan biriyim yani, yevmiyem artıyordu. Fuara gitti geldi filan diye. Uzunca bir süre çalıştık. 80'li yıllara kadar.

0: Bir turnedeydim, Almanya turnesinde. Organizatör dedi ki, büyük bir şans bu dedi, Olimpiya salonu boş.
1: Önemli bu, Olimpiya salonunda konser veriyoruz. Düşünebiliyor musun?
0: Çok enteresan bir şey. Olimpiya, Olimpiya diyorlar yani, küçücük bir salon. Ama okumaya başlayınca sanki göklerde uçuyorsun. Bir meleksin, göklerde uçuyorsun. Öyle hissediyorsun.
1: Orkestra tek tip giyinmek zorundaydı. Yani daha bir ekip havası olsun. Hatta daha ciddi olsun diye papyon takarlardı. Garsonlarla bizim fazla farkımız yoktu. Çünkü garsonlar da papyon takıyor, biz de. Tabii sakal tıraşı da söz konusuydu. Ben de o gün Paris'i bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum. Tıraş olamamıştım. Bundan sonra dedim, tıraş olma meselesini sonlandıracağım. O gün bugün sakalım var. Hiç kesmedim.

0: Halk Köksü'nün konserinin ben verdim. Onun için buradayım.
1: Çıktığı sahnede alkış kızılca kıyamet kopardı. O bütün güler yüzüyle, bütün tebessümüyle ve halkına duyduğu büyük saygıyla o konserleri çok önemserdi. Konserden önce işte kendine son derece dikkat eder, sesine dikkat eder, repertuarına dikkat eder ve çok özenli davranırdı.
2: Ondan öğrendiğim bir şey var hatta, bunu da dipnot olarak düşeyim, o hep söylerdi. Türkünü söylemeye başladığın anda iki ayağın yere sabit bassın. Yani çok hareket etme türküyü söylediğin anda derdi. Elin, kolun, gözlerin, mimiklerin her zaman hareket etsin ama türkü başladığı anda iki ayağını sağlam bas derdi.
3: Hey, nasıl? Burasını beğendin mi?
4: Çok, çok beğendim. Buraya daha önce beni neden getirmedin?
3: Prensiplerimden biri.
0: Ben Ankara Radyosu'ndayım. Bu sefer filmciler başladı. İzdara Çınar dedi ki gel beraber çevirelim bir tane film. Ne yapacağız? Yarım İstanbul'u mesken mi tuttun? Tamam. Hem şarkı türkü olacak içinde. Peki dedim. İzdara Çınar'la Yarım İstanbul'u mesken mi tuttun? Çevirdik ve çok iş yaptı. Çok enteresan.

0: 7 tane yaptık. Ama güzel sanatçılarla oynadım. Hele hele Eşref Kolçak'la çevirdiğim film hiç unutamam.
1: Öğrenmek istediğim
0: o
1: bir şey varsa
0: hakikaten bana
1: anlatayım.
0: çok tesir etti. Ama Allah rahmet eylesin. Aile Erona bana çok büyük destek oldu.
2: Efendim, ben Bediye Hanım'la evlendiğim zaman ilk eşimden 3 tane çocuğum vardı. Bir de kendi beraberliğimizden bir kız çocuğumuz oldu. Bu 4 çocuk bir arada büyüdüler. Bediye Hanım hem sanatını hem ev işlerini onlara bakarak, onları büyüterek tabii ben de yardımcı oldum. Bir arada büyüttük, hep beraber bir arada büyüdük.
0: Allah herkese mutlu etsin. Sevdikleriyle beraber uzun yaşamayı nasip etsin. Ben kocam gibi bir daha bulamam. 47 yıl birbirimizden ayrılmadan yaşadık. Elhamdülillah. Rahmetli babam derdi ki, annen derdi sahneye çıktığı zaman bir aslan kesilir. Hakikaten de öyle. Sahnede bir aslan, evde bir kuzu mu diyeyim. Böyle çok değişik yani. Çok farklı.
2: Ailemiz hiç ayrılmadı. Çocuklarımızdan bir arada yemek yedik. Bu arada turnelere gittik. Birimiz kaldı, birimiz geldi ama devamlı birbirimize destek olduk.
0: Büyürken çok zorluklar yaşadım. Çok uzun süreler ayrı kaldık. Bu da bende tabii ki anneye çok büyük bir özlem yarattı. Şimdi öyle değil. Bir iş varsa gidiyor, bir günde uçakla gelebiliyor. Yani bir gün ayrı kalıyorsun. Ama ben çocukken aylarca turneler ve yollar, hasret, çok büyük hasretler çektim. Ve şimdi acısını çıkarıyorum.

0: paket sınıfıma gireyim. Aman aman aman aman aman. Hey gidi günler hey.
1: Benim sınıf arkadaşım. Tabii. İlkokuldan.
2: İnönü İlkokulu'ndan.
1: Tabii.
2: Öğretmenimiz Kamil Altınkaya.
1: Ya.
2: Çok çok iyi bir öğretmen değil mi?
1: Doğru.
2: Muallim aynı zamanda.
1: Şanslıyız ki öyle bir öğretmende okuduk. Evet, evet. Ama bugün ikimizin de senin hanımın da benim de doğum tabii. günüm.
2: Doğum değil gününüz mi? Kutlu olsun.
1: Kız tabii, nerede kız? Gün. Nerede
2: doğum
1: kız?
2: Doğum gününüz kutlu olsun.
1: Aa,
2: bir de bir...
1: Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Kırkımız karıştı. Hadi bakalım. Hadi hayırlı olsun, hayırlı olsun inşallah.

Geçenlerde bir okula gittim. Okulda talebelerle söyleşi yaptım. Ve dedim ki ben Ödemiş Musiki Cemiyeti'nde yetiştim. Onun için Ödemiş'le gurur duyun. Ben gurur duyuyorum ki buraya geldim, yerleştim dedim.

0: Anne, bu başındaki örtünün oyalarını ben ilk defa görüyorum.
1: Allah
0: Hepsini
1: Allah.
0: biliyorum da buradakileri.
1: Ha?
0: Onu yeni gördüm ve çok beğendim ve çok yakışmış. Bu Ankara'da Tolga'nın yaptırdı. Bana
1: Eline
0: getirdi.
1: sağlık.
0: Güzel oyalar, iri iri. Çayhane'ye gittim. Kızlar çok beğendiler, başıma geçtiler. Bu çok güzel oyaymış. Ete oyası diyorlar bunu.
1: Gerçekten güzel. Bir de sana çok yakışıyor gerçekten böyle şeyler.
0: Teşekkür ederim. Ama
1: Bugün
0: ben
1: de çok
0: işte
1: güzel olmuş.
0: örf adetlerimizi unutmasınlar diye devamlı böyle oyaları takıyorum. Değişik şeyler, ince oluyor ucunda.
1: Ay
0: Başka
1: biliyorum,
0: şey, süse bayılıyorsun zaten.
1: ama bunlar farklı bir güzel.
0: Gel, gel oğlum.
1: Kız.
0: Paşa, gel. Gel paşa.
1: Annem bir yandan da
0: Aman
1: komik bir
0: evladım.
1: kadındır yani. İki
0: Geldi.
1: sene önce benim ayağım kırıldı. Hastanede iki ameliyat oldum bilekten. Ve bana hastaneye panikle işte pijamadır, şudur budur beni yatırdılar. Bir terlik yollamış bu kadar topuklu. Herkes çok gülmüştü. Sonra da kendi de güldü. Şimdi iyileştim, o terlikleri istiyorum, vermiyor.
2: Özel kanallardan birinde program yapıyorduk. Kızı Nihan Hanım, ona da buradan sevgilerimi göndereyim. Hakikaten Bediye abla aynısından bir tane daha dünyaya getirmiş bir kadın. O kadar benziyor ki. Oturuyordu kenarda, Bediye abla içeride. Her gelen Nihan Hanım'ın bir elini öptü. Bediye Hanım hoş geldiniz diye. O da hiç bozuntuya vermemişti.
3: Sanatçı Bediye Akartürk sahneye çıktığı anda devleşen bir kadın. Her dinlediğimde tüylerim diken diken oluyor ve onun haricinde hiç kimseden türkü dinleyemiyorum ben. Onun sesine herkes gibi, halkımızın tamamı gibi ben de aşığım. Anneannem, ama benim için anneanne değil, Bediş.

gurur verici. Bugünü gördüğüme çok mutluyum, çok sevinçliyim. Kimseye nasip olmayan bir şey nasip oldu. Müzede bütün sanatçı arkadaşlarımın resimlerimiz var. Elimle yaptığım bebekler var. Bebeklere yöre kıyafetlerini giydirdim. 26 yöre hazırladım. Nasrettin Hoca'da içinde aksadım. Çocuklar geldiğinde yöre kıyafetlerini tanısınlar. Bizim Anadolu'muzun ne kadar güzel kıyafetler olduğunu görsünler, ibret alsınlar ve öğrensinler diye yaptım.

1990'lı yıllarda kendisiyle sahne programlarında bağlama icracısı olarak eşlik etmeye çalıştım. 2000'li yıllardan sonra da birçok projede beraber çalıştık. Bunlardan bir tanesi de Ustaların Sahnesi'dir. Kendisiyle çalışmak inanılmaz bir insana rahatlık verir. Çünkü Joker gibidir Bedia Hanım. Herhangi bir türküyü, herhangi bir yöreyi çok rahatlıkla icra edebilecek bir özelliğe sahiptir. Hayırlı.

0: Ve şimdi de bir koro kurdum Ödemiş'te, Halk Evi. Orada da talebelerim var, yeni başladım. Gurur duyuyorum, zevkle çalışıyorum.
1: Çocuklar iyi akşamlar, bak ben geldim. Ama sizleri böyle yönetirken, sizleri öğretirken Ankara Radyosu'ndaki o Yurttan Sesleri Korosu'nu hep hatırlıyorum. Şimdi bana da nasip oldu sırayla. Çünkü ben de bu Ödemiş'in bu Sıkı Cemiyeti'nden yetiştim. Ama ben her zaman için Ankara Radyosu'ndaki anılarımı unutamam. Sanki orada okuyorum, orada çalışıyorum. O duyguların içindeyim ama sizlerle beraber olmaktan ayrıca çok mutluyum. Hadi bakalım türkümüzü başlayalım çocuklar. Evet.

bu sanatta bilgin arttıkça küçülüyorsun. Neden? Ne kadar derin ve zor olduğunu, ne kadar derine gittiğini sanatı görünce gururlanmak hiç aklına gelmiyor. Çünkü çok derin, çok uzun. Onu hissettiğin zaman yerle bir olmaya çalışıyorsun. Çünkü çok üstün olanlar var. Onu ben hissediyorum. Sen nasıl yapalım? Karşılıklı mı okuyalım? Yoksa ben bütün gençlerimize kapım açık. İsteyen gelip benimle düet yapabilir. Bana katılabilir. Vokallik yapabilir. Klipte olsun, türkülerde olsun. Ben açığım. Çünkü türküleri söylemek bana enerji veriyor. Sağlık veriyor.

muvaffak olmam, devamlı çalışmamdan ileri geliyor. Ben gençlere şunu tavsiye ediyorum. Ne iş yaparsanız yapın ama çalışın. Eğer türkü söylüyorlarsa çok çalışsınlar. Ve yöresel okuyan sanatçılardan çalışsınlar ki kelimeleri anlayabilsinler ve lafları iyi ezberlesinler.

TRT Müzik ekranlarında Gönlümüzdeki Türküler adlı programla kıymetli hocamla yolumuz kesişti. Yeni kuşak bir TRT sanatçısı olarak aynı programda olduğum için çok gurur verici, çok öğretici, çok kıymetli bir program ve anı oldu benim için. Büyük bir ustayla, bir çınarla yapıyor olmanın heyecanını ilk duyduğumda zaten içim içime sığmadı diyebilirim.

0: bırakın müzisyenliğini bir kenara. Zaten işine olan saygısı, mesleğine olan saygısı ve aşkı ekrana yansıyan bir isim. Sahnelerde yıllarca olmasının sebebi de bu anlamda işine, mesleğine, sağlığına ve memleketine olan saygısından ötürü çok kıymetli ve çok özel.
1: Bende çok ayrı bir yeri vardır. Sadece bende değil, toplumun genelinin üzerinde Bediye Akar Türk diye bir isim vardır.

Evet, sanat hayatımda 66 yıl nasıl geçti? Rüya gibi. Koşuyorsun, koşuyorsun, arkana bakıyorsun ki hiçbir şey yok. Türküler vazgeçilmez. Türkülerimi okumaya devam edeceğim.

Kışlova'ya giderken size selam olsun dostlar. Soruyorum, koyun keçi güden çobanın etini, sütünü, yağını, peynirini, yoğurdunu, ayranını, kefirini tükettiğimiz yaylalarda binlerce hayvan yetiştirip dağları üretim için kullanan yörüklerin farkında mıyız acaba? Toprağın altından emek emek çıkarılan kömürün, ekinlerin, gönül zengini insanların gündüzüne çıkarılan tarihin, biz inanın hepsini sindirerek dolaşıyoruz. Benim nazar değmesin, yakışmaz mı şimdi?

0: gelinlere, damatlara nazar değmesin.
1: Neredeyse duymayan kalmadı Salda Gölü'nü. Burdur'un Yeşilova ilçesinin sınırlarında kıvrılarak giden yollardan sonra karşınıza çıkıveriyor. Bilim adamlarınca Mars toprağının dünyadaki benzeri olduğunu söyledikleri canlı organizmalardan oluşan bembeyaz salda kumsalı dünya harikası ve özenle korumamız gereken doğal cennetimiz. Yeşilova'nın Işıklar Köyü'nde İsmail Çakır, Havva ve Dilek Tokcan, Bekçi Mahmut Burkan, Pala Durmuş, Ünal Kaya, davul zurnacılarımız Mustafa, Tuncer ve Ali Acar, Mustafa Uydül ve Turhan Çakar sizin için çalıp söylüyor.

0: yeter.
1: Sağ olasın. Ha. Hava abla.
2: Hava.
1: Sen bunları nerede çalıyordun?
0: Eskiden düğünlerde bizim...
2: Yani biz neler olurduk? Babalarımız, analarımız fakir olduğu için.
0: Eskiden bizim düğünlerimiz böyle işte... Kadınlar böyle hayatlarda olurdu. Erkekler ayrı aşağıda, kadınlar ayrı aşağı yukarıda toplanırlardı. Annem de böyle teş vururdu.
1: Nerelerde çalıyordunuz bunları?
2: Düğünlerde ben vardım, hemen havanın önünü tehkelerdim.
1: Sorgusuz sualsiz.
2: Sorgusuz sualsiz. Gel baş köşeye oturdurlardı. Çal babam çal. Benim de bir oğlan vardı. Varınca babam bir devren sen de. Ana baba anam ter çaldı yine. O da yüküşler söylerdi. Geçeceksin ya.
1: Ama kendi aranızda eğleniyordunuz değil mi?
2: He eğleniyorduk. Evet. Başka öyle bir şey yok.
1: Ha. Leyen mi diyordunuz?
2: Leyen.
1: İleyen mi?
2: Leyen, ileyen.
1: İleyen. Bunun için de başka ne yapıyorsunuz peki çaldıktan sonra? Hamur mu oldu, ne oldu?
2: Hamur yoğuruyoruz, süt kabartıyoruz, yoğurt ediyoruz, kömbe diyoruz.
1: Aa, güzel.
2: Evet.
1: Peki şimdi sen bana buraların böyle çok sevilen bir türküsü var. Ta benim ilk kasetim, o zaman kasetler vardı. Osman Uysal'dan öğrenmiştim ben onu. Salih Urhan da kaydetmiş, derlemişti. Tahtalıkta kalbur var diye bir türkü vardı.
2: Devam edelim.
1: Değil mi?
0: Beraber söyleyelim.
1: Hadi beraber söyleyelim.
2: Hadi.

0: canım.
1: Bizim oğlan evde mi? Al da gel, al da gel. Bizim oğlan evde mi? Al da gel, al da gel. Olsun, unudu ve.
2: Haney ne demek?
3: Ev.
1: Ev, yani bu bölgeye, evdeki bu bölgeye
3: hane. Bu evin adı hane.
4: İki katlı evleri köyde.
3: İki katlı evlere hane derler.
1: Ha. Evin pardısı da?
3: Ardıçtan mı, çamdan mı?
1: Pardı bu dam, ağaçtan yapılmış damlar değil mi?
3: Ha.
1: Ardıçtan mı yaptılar, çamdan mı yaptılar?
3: Aman.
5: Sana sağlıklı uzun ömürler dilerim.

0: Mehmet abi, mesleğiniz nedir?
1: Ebekli bekçi.
0: Bekçi. Peki buna nasıl merak sardın bu kavala?
1: Koyun çok güttüm kendimizin.

0: Mehmet abim,
1: Sağ
0: yeter.
1: olasın.
0: Siz sağ olun.
1: Valla bizi dağlara götürdün. O dağların hafif böyle esintilerine, adaçayı kokularına,
0: Kekik
1: kekik
0: kokuları.
1: kokularına götürdün. Sağ ol, var ol. Teşekkür ederiz.
0: Ben de teşekkür ederim.
2: Köylük yerlerde insanlar doğal ortamda kendi kendine yetmiş. Çobanlar, bekçiler birer doğal müzisyen sanki. Benimse gönlümün köy starları onlar. Bakın, bir de Paladayımız var. Halktan Yeşilova Işıklar Köyü çekimlerimizi izlemeye gelmiş. Ama biz de tabii ki maharetini istedik kendisinden.
1: Durmuş abi.
3: Efendim.
1: Maşallah bıyıklar.
3: Sağ ol, teşekkür ederim.
1: Bu köyde meşhursun galiba.
3: Böyle diyorlar yani. Bıyıklanınca.
1: Paladayı derler mi sana?
3: Evet, devamlı. Kazada yeşil oda, orada burada pala.
1: Pala. Pala aşağı, pala yukarı.
3: Pala oldum zaten bellidir yani, herkes tanır.
1: Kaç sene çobanlık yaptın?
3: 1968'de başladım. İşte o günden bu yönde gidiyor orası.
1: Hala çobanlık
3: Hala
1: yapıyorsun.
3: çobanım.
1: Çobanlık yaparken de çalıyor musun?
3: Zaten davarın yanlarını götürüyorum yani oralarda.
1: Bu büyük gelmiyor mu peki davarla dolaşırken sana?
3: Yok hiç, ya çok sevdiğim için büyük gelmeyecek yani. Belli.
1: Peki eskiden şey olurdu böyle yağmurlarda, kışın soğuklarda falan çobanlar kepenek giyerdi.
3: Evet, çok iyi.
1: Giydiniz değil mi? O kepenek neden yapılıyordu?
3: Koyun yünden, kuzu yünden.
1: Yün, evet. Yağmur geçirmiyor mu içine?
3: Geçelim.
1: Bu yörük çadırları da böyle kara çadır.
3: Evet.
1: Onlar da yağmur geçirmiyor.
3: Geçirim var benim.
1: Var mı? Hadi bakalım bize burada çaldığın şeylerden. Senin işin müzik değil ama çobanlık yaparken çalıyorum diyorsun. Ben onun için çok hoşuma gitti. Ne? İçinden gelen bir şey çal o zaman.

0: Bunu ne diyorsunuz buna? Sipsi mi diyorsunuz, düdük mü diyorsunuz?
1: Sipsi değil hoca, demir sipsisi.
0: Nereden öğrendin?
1: Ya daha da geç giderken öğrendim.
0: Geç giderken?
1: Geç giderken.
0: Kendini eğledin öyle mi?
1: Evet.
0: Sağ ol, güzel. Hadi bir şey daha çalalım bize.
1: Çalalım.

0: Peki. Şimdi güzel olan ne? Sizin köyde herkes bir şey çalıyor.
1: Evet.
0: Bu çok güzel. Kendi yaşamınızın içine sokmuşsunuz. Kendi kendinize eğiliyorsunuz. Bu benim çok hoşuma gitti. Keşke herkes sizin gibi böyle bir müzik aleti çalsa, ne kadar güzel olur.
1: Ya biz ailece müziğe meraklıyız ya.
0: Çok iyi. Sağ olasın. Teşekkür ederiz.
1: Sağ ol. Sağ ol.

0: İsmail'im merhaba.
1: Merhabalar Sümer Hocam.
0: Yeşilova'nın hangi köyüydü?
1: Akçaköy.
0: Şu Yılanların Öcü'nün
1: evet.
0: filminin çevrildiği Çevirdi. Ustamız
1: Fakir Baykurt'un köyü
0: evet. değil mi?
1: Evet.
0: Evet çok güzel. Sarı Zeybek buranın türküsünü çaldık.
1: Evet Yeşilova'nın türküsü Sarı Zeybek.
0: Ben seni çok seviyorum. Hem öğretmensin. Evet. Yani müzik öğretmenisin, çocukları yetiştiriyorsun. Hem de kendi kültürümüzü, köylerimizin, halk müziğimizin, Anadolu'muzun müziğini biliyorsun. Aslında müzik öğretmenlerinin hem işte piyano gibi, keman gibi enstrümanları çalması hem de bizim milli sazlarımızı, halk sazlarımızı çalması çok önemli. Onun için ben seni böyle çok severek takip ediyorum.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Bizler de sizlerin yolundan ilerliyoruz. Çünkü ilk... Sizler gibi ustalardan biz yöre müziğini öğrendik ve bu bayrağı devam ettireceğiz elimizden geldiğince işte, gençlere öğretmeye kültürümüzü işte, devam ettireceğiz.
0: Biz de işte Talip Özkanlardan, Özay Gönlümlerden, Kozulcalı Hafızlardan, Dirmilli Emin Demirayaklardan,
1: evet.
0: işte Mehmet Ali Kayabaşlardan,
1: çok
0: Nedim İsmail
1: ustalar.
0: Evcibler'den hep onlardan böyle dinleye dinleye bu havaları öğrendik. Böyle gidecek bu iş.
1: Eyvallah hocam.
0: Hadi bir
1: katkılarınız
0: tane.
1: Büyük.
0: Herkesin. Yani küçük bir tuğla konabiliyorsa duvara ne mutlu.
2: Yani hepimizin görevi
0: tamam,
2: o. Bir tane tuğla koyabilirsek dediğiniz gibi.
0: Ne çalalım?
2: Yine yöreden bir şeyler
0: Hadi.
2: Çalalım.

İsmail Çakır gibi müzik öğretmenlerimizin bağlama çalabilmesi öğrencilerine, bizim çocuklarımıza bu toprağın ezgilerini de öğretebilmeleri için çok kıymetli. Müzik öğretmeni adaylarının eğitim fakültesi yılları bundan dolayı çok önemli. Nasıl ki piyano öğrendikleri gibi bağlamada öğrenmeleri için. Hoşçakalın yurdumun güzel insanları.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok ilginç bir müzik grubunu ağırlıyorum. Hakki Brothers.

Gelmiştik biliyorsunuz, benimle özdeş hale gelmiş, benim en popüler türkülerimi, şarkılarımı yaygınlaşan onlarla bir bölüm yapmıştık. Şimdi yine benimle yaygınlaşan, sevilen bir repertuar çalacağız size.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok ilginç bir müzik grubunu ağırlıyorum. Hakki Brothers.

yayınlamıştık biliyorsunuz. Benle özdeş hale gelmiş benim en popüler türkülerimi, şarkılarımı yaygınlaşan onlarla bir bölüm yapmıştık. Şimdi yine benimle yaygınlaşan, sevilen bir repertuar çalacağız size.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok ilginç bir müzik grubunu ağırlıyorum. Hakki Brothers.

Gitmiştik biliyorsunuz. Benle özdeş hale gelmiş benim en popüler türkülerimi, şarkılarımı yaygınlaşan onlarla bir bölüm yapmıştık. Şimdi yine benimle yaygınlaşan, sevilen bir repertuar çalacağız size.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok ilginç bir müzik grubunu ağırlıyorum. Hakki Brothers.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok ilginç bir müzik grubunu ağırlıyorum. Hakki Brothers.

yayınlamıştık biliyorsunuz. Berlin'e özdeş hale gelmiş benim en popüler türkülerimi, şarkılarımı yaygınlaşan, onlarla bir bölüm yapmıştık. Şimdi yine benimle yaygınlaşan, sevilen bir repertuar çalacağız size.

yüzyılda. Yavuz Bingöl'le Söz ve Müzik bu akşam TRT Müzik'te. Ben Neşet Ertaş. Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı Kırtıllar Köyü'nde doğdu. Babası, bozlak okuma geleneğinin ustası Muharrem Ertaş'tır. 1957 yılında İstanbul'a gelerek Neden Garip Garip Ötersin Bülbül adlı ilk planı babası Muharrem Ertaş'la birlikte seslendirdi. Neşet Ertaş, TRT Ankara Radyosu'ndaki bir canlı yayında Geleli Gülmedim Ben Bu Cihan adlı bozlağı solo çalıp okuduğunda henüz 14 yaşındaydı. 25 Eylül 2012 tarihinde vefat eden büyük ozan Neşet Ertaş, abdallık geleneğinin önde gelen temsilcilerindendir.

Seni çok kabartmışlar. İçin dışın farklı farklı, kaşın gözün ayrı oynuyor. Ay canım, seni çok kabartmışlar. Ay canım, seni çok abartmışlar.

Ve nasıl da biliyoruz bunu içten içe. Sahte sevgi arsızlığından her gün daha da derine düşüyoruz. Doğru vicdani boşluğu bulduğumuz andaki naifliğimiz en şeytani birimiz. Birer tutar yanımız yok. Bin güzelliği bir hatayla siliyoruz çünkü affetmeyi unuttuk. Öleceğimizi unuttuğumuz gibi. Uzaktan sızan o ince ışığı soruyorsun ya. Al sana define haritası. Sevgiyi kazanmak için verdiğimiz emeği, kazandığımız sevgiyi korumak için de verdiğimizde kurtuluruz. Başka kurtuluş yok.

0: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Doğunun incesi Diyarbakır şehrindeyim. Diyarbakır'ın yaşayan efsanesi Bedri Aysel'i, Udi Yervent ve kıymetli dostlarından oluşan muhabbet meclisine ziyaret etme fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissettim.
2: Hoş geldin.

Türkistan'dan Rumeliye programımızın çekimleri için kardeşlerimizin, soydaşlarımızın yanında Batı Trakya'da İskeçe ve Gümülcine'de olacağız.

Sevgili izleyenlerimiz, Serkan Çağrı sahnesine, TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Yine çok özel ve çok güzel bir programda sizlerle birlikteyiz. Bugün yine birlikte dinleyeceğimiz güzel şarkılar var.

0: Çölün rüzgarla dans ettiği, kopuzun tellerinden yükselen ezgilerin göğe karıştığı bir coğrafya, Astana. Modern süliyetlerin yükseldiği bu şehirde her melodi göçebe ataların izlerini taşır. Her bir ezgi bozkırdan yükselen bir hafızadır. Ve şimdi ata yurdun kurulduğu otağda geçmişin sesine kulak veriyoruz.
1: Ben Orhan Çakmak, Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için Atayurt Kazakistan'dayız. Kültürü, sanatı, mimarisiyle bizden bir şehir. Her sokağında Dombra'nın kalpleri coşturan sesinin yankılandığı Astana'dan merhabalar.

0: Kazakistan'dayız. Kazakistan çok önemli. Neden? Programımızın isim babası olan Türkistan bölgesi, malumunuz eyaleti Kazakistan'da. Burada da yine bizim şarkılarımızı, bizim türkülerimizi söyledik. Hangi bölgeye gidersek gidelim Turan ellerinde kendimizi evimizde hissediyoruz. Hiçbir yabancılık çekmiyoruz. Neden? Çünkü buralar da bizim ata yurdumuz, bizim memleketimiz, bizim ülkemiz. Değerli dostlarla şarkılarımızı, türkülerimizi seslendirmeye devam edelim sizler için. Bağurcan'dan dinleyelim şimdi. Hangi şarkı?
1: Ya arine men kazır Kazak'tың халыганы үкүлмө жеңеше аны айткым келип тур. Биздин Коркут этно ансамблдин сүймөлдөө мен онун арен жетекчиси Казакстандын эмес менен кайраткери Шолпан Курганбек уло болса курметтүү түрк эли биздин туускандарыбыз сиздер үчүн Казак'тың халыганы үкүлмө жеңеше.

Kazakistan Astana'daki çekimlerimizin sonuna geldik. Ama bizim yolculuğumuz devam ediyor. Efendim bir dahaki programda inşallah yine bizden bir coğrafyada bizden türküleri seslendirmek üzere karşınızda olmak istiyoruz. Müzikle

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok ilginç bir müzik grubunu ağırlıyorum. Hakki Brothers.

yayınlamıştık biliyorsunuz. Benle Özdeş hale gelmiş benim en popüler türkülerimi, şarkılarımı yaygınlaşan onlarla bir bölüm yapmıştık. Şimdi yine benimle yaygınlaşan, sevilen bir repertuar çalacağız size.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

0: Bence Çimen. 14 yaşındayım. Aslen buralıyım ve şimdi de Ovacık'tayım. Her dildeki şarkıyı söylüyorum. Türkçe, Kürtçe, Zazaca, her dildeki şarkıları seviyorum. Ailemde annem babam beni destekliyor. Ovacık çok güzel bir yer. Yazın tadını burada çok güzel çıkartabiliyoruz. Keman, piyano ve ukulele çalıyorum. Kemanda kendimi ilerletmek istiyorum.
1: Tatlı Notalar yarın TRT Müzik'te.

0: çok kıymetli hem de çok güzel bir hanımefendi konuğum var. Ömür Gedik, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Melike'ciğim.
2: TRT Müzik benim de ailem. Uzun yıllar burada ben de program yaptım. Burada olmaktan, senin konuğun olmaktan, bu kadar güzel ağırlanmaktan çok mutlu oldum.

Geleceğimize dair planlarımız, umutlarımız, kaygılarımız var. Bunlar çok doğal. Bir yandan da aklımız, fikrimiz geçmişte. Geçmişi özlüyoruz. Bu da çok doğal. Geçmişi özleyip de TRT'nin o birbirinden iddialı müzik eğlence programlarını özlememek olur mu peki?

0: Nerede o eski programlar dediğinizi duyar gibiyiz. Nerede olacak ki? TRT arşivinde güven ve huzur içinde hepsi. Biz o unutulmaz programları arşivden evlerinize getiriyoruz. Melodi'den Komedi'ye 1988 yılında yayın hayatına başlayıp 1989'da da süren bir müzik ve eğlence programı. Müziğin farklı türleri, dönemin sevilen sanatçıları ve skeçlerle renklenen program, iddialı içeriğiyle dönemin unutulmazları arasında.
1: İyi geceler sevgili seyirciler. 15 günlük bir aradan sonra yine birlikte olmanın mutluluğu içindeyiz. Dilerseniz sözü fazla uzatmadan sizi ilk sanatçımızla baş başa bırakalım. Evet, Kayahan söylüyor, Sokak Kedisi.
0: Melodi'den Komedi'ye her bölümünde dönemin sevilen seslerini ağırlamış, sevilen eserlerle izleyicilerine müzikli bir gece yaşatmış. Kayahan da programın en özel konuklarından. Sokak Kedisi adlı şarkıyla sevenlerine seslenmiş o gece. Bu romantik eser, sanatçının 1988 yapımı Benim Şarkılarım adlı albümünde yer alıyor. Yani sözüyle, müziğiyle tam bir Kayahan şarkısı.

0: Ve şimdi de sanatçımız İzzet Altınmeşe'yi dinliyoruz. Bir dilim, iki dilim elma.
1: 80'li yıllar TRT'sinin müzik eğlence programları böyledir efendim. Şarkılı, türkülü ve güldürülü. Türküsüz, hele ki İzzet Altınmeşe'siz bir müzik programı düşünülemez bile. Kendisi hem dönemin hem de günümüzün en sevilen seslerinden, usta yorumcularından. Sevgiyi de saygıyı da şöhretin zirvesindeki en güzel manzaralı yeri de hak ediyor. Bir ömrü türkülere adamak, hep alkışlanmak ve tevazuyu hiç yitirmemek kolay mı? İzzet Altınmeşe bunu başardığı için gönülleri fethetmiş ya zaten.

0: Güfte Yahya Benekay, beste Saadettin Öktenay. Sanatçımız Faruk Tınaz söylüyor. Günlerdir içime çöktü ayrılık.
1: Şarkıların zamanı durdurmak gibi bir süper gücü var. Hatta bazı şarkılar zamanı durdurmakla kalmaz, dinleyeni alır, mazideki bir durağa bırakıverir. Bu şarkı da onlardan biri. Yaşa el verenler 80'li yıllara döndü bile. Günümüzde de sevilen bu nihavent eseri pek çok sanatçı seslendirdi. Ama Faruk Tınaz'ın yorumu bir başka sevildi. 2021 yılında kaybettiğimiz sanatçıyı özleyenlere, sesini bir kez daha duymak isteyenlere armağanımızdır.

Alpay'ın seslendirdiği en meşhur şarkılardan Fabrika Kızı. Siz şarkıyı dinlerken biz de bu huzur veren sesin sahibinden söz edelim kısaca. Gençlik yıllarında profesyonel futbolcuydu. Ankara'daki hukuk öğrenimini bitirdikten sonra müzik kariyerine başladı. 1964 yılında kendi grubunu kurdu. Üç Hürel'le de çalışmalar yaptı. Kara Tren, Eylül'de Gel ve Fabrika Kızı gibi unutulmaz şarkılarla geniş kitlelerin sevgisini kazandı. Müzik kariyerine 22 albüm sığdıran Alpay, hiç eskimeyen şarkıların sesi ve yorumcusu olarak müzikseverlerin hayatında. Bu geçmişte de böyleydi, bugün de böyle.

0: Bu akşamki konuğumuz Kamuran Akkor. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Sayın Kamuran Akkor, sizi uzun zamandır, sanıyorum Eylül'den beri

0: ekranlarımızda göremedik. Bu süre içerisinde neler yaptınız efendim?
1: Evet, epey zamandır, uzun bir zamandır çok yoğun bir çalışma içindeyim. Radyo,

0: Ben bir hüzzam şarkısı, o kadın.
1: Melodiden Komediye adlı programı unutulmaz bir müzik şölenine çeviren seslerden biri de Kamuran Akkor olmuş.

0: Kamuran Akkor'dan bir şarkı daha dinliyoruz. Biz ayrılamayız.
1: Kamuran Akkor, Aşk Eski Bir Yalan adlı plağıyla başlayan şöhret yolculuğu boyunca müziğin pek çok türünde eserler seslendirdi. Pop aranjmanlarla başladığı bu yolculuk klasik Türk müziği yorumculuğuyla sürdü. 80'lerde ise seslendirdiği arabesk şarkılarla fırtınalar estirdi. Biz Ayrılamayız, yorumcunun 1988 yapımı Kuşlar Getirir Sesini adlı Türk Sanat Müziği albümünde yer alıyor.

0: Şimdi programımızın Türk Halk Müziği bölümüne geçiyor ve sanatçımız Dündar Yıldız'ı dinliyoruz.
1: Türk Halk Müziği'nin sevilen sesi Dündar Yıldız, dillerden düşmeyen bu Kerkük türküsüyle katılmış programa. Beyaz Gül, Kırmızı Gül.

0: Programımızı Hakan Peker ve arkadaşlarının bir gösterisiyle sona erdiriyoruz. Hakan Peker söylüyor Pretty Young Girl. Düzenlemesini Oğuz Abadan yapmış. 15 gün sonra birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Hakan Peker'in hem sesi hem de dansıyla ortama enerji kattığı bu görüntüler Melodiden Komediye adlı müzik eğlence programından. TRT arşivindeki unutulmaz müzik eğlence programlarını hatırlamaya ve hatırlatmaya devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye kadar hayatınızda geçmişin seslerine ve müziğe yer açın. Hoşça kalın.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok ilginç bir müzik grubunu ağırlıyorum. Hakki Brothers.

Muhammed Yıldırır'la Virtüözite bu akşam TRT Müzik'te. Neşet Ertaş. Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı Kırtıllar Köyü'nde doğdu. Babası, bozlak okuma geleneğinin ustası Muharrem Ertaş'tır. 1957 yılında İstanbul'a gelerek Neden Garip Garip Ötersin Bülbül adlı ilk planı babası Muharrem Ertaş'la birlikte seslendirdi. Neşet Ertaş, TRT Ankara Radyosu'ndaki bir canlı yayında Geleli Gülmedim Ben Bu Cihan adlı bozlağı solo çalıp okuduğunda henüz 14 yaşındaydı. 25 Eylül 2012 tarihinde vefat eden büyük ozan Neşet Ertaş, abdallık geleneğinin önde gelen temsilcilerindendir.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın gümüş...

aşkın bahrına dalmayan, canını feda kılmayan, senin cemalin görmeyen.

Demiştik biliyorsunuz, benimle özdeş hale gelmiş, benim en popüler türkülerimi, şarkılarımı yaygınlaşan, onlarla bir bölüm yapmıştık. Şimdi yine benimle yaygınlaşan, sevilen bir repertuar çalacağız size.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş,

Merhaba sevgili seyirciler. Kudema programına hoş geldiniz. Bugün sizlere Niyazi Mısri'ye ait şiirleri ve onun şiirlerine yapılmış bazı besteleri sunacağız. Niyazi Mısri 17. yüzyılda yaşamış önemli bir tasavvuf erbabı, din adamı ve şair. Şairliği belki de din adamlığının önüne geçmiş ve onun şair yanı din adamlığı yönünün altını çizen bir unsura dönüşmüş. Eserlerinde çoğu zaman aşktan, Tanrı aşkından, insan sevgisinden ve günümüzde bile geçerliliğini koruyan birçok duygudan bahseden Niyazi Mısri, anlatımındaki lirizmle bizi kendisine adeta aşık ediyor. Programın bu noktasında sözü şiir alacak. Milat

Osmani hocamız bize Niyazi Mısri'ye ait olan Dilbera Gamzen oku içim dolu kan eyledi Mısra ile başlayan şiiri seslendirecek. Buyurun sevgili hocam.

Dilbera, gamzen oku bağrım dolu kan eyledi. Şol ziyah zülfün teli, aklım perişan eyledi. Her kimin şehrine uğradıysa aşkın askeri, hep imaratın onun bir demde viran eyledi. Türlü türlü fitneler saçından oldu aşikar. Halk-ı alem sandılar kim onu şeytan eyledi. Hattu halin iki böldü bu cihanın halkını. Birini kafir, birini ehli iman eyledi. Gizli sırrından haber verdikçe uşşakın dili, abidu zahitlerin aklını hayran eyledi. Gör ne gayrettir ki sırrı vahdet seyretmeye, gör ne gayrettir ki sırrı vahdeti seyretmeye, cem'u tefsili o gayret kul ve sultan eyledi. Cümle esma-u sıfatındır görünen, gayrı yok. Cümle esma-u sıfatındır görünen, gayrı yok. Her biri bir veç ile hoş zatın ilan eyledi. Kudretin insanı mazhar kıldığı için zatına, yüzünün nakşını hep ayat-ı Kur'an eyledi. Örttü bu bazarı vehdet gözlerin halkın veli. Arif olan cümle yüzden seni seyran eyledi. Bu ne kudret, bu ne sanat, bu ne hikmettir görün. Zerreyi kevn, katreyi deryayı umman eyledi. Kim ki bu sırdan haberdar oldu, ariftir özü. Kim ki bu sırdan haberdar oldu, ariftir özü. Kurtulup hayvan adından kendin insan eyledi. Lali canan olalıdan ey niyazi meşrebin, sözlerin uşşak içinde ab-ı hayvan eyledi. Sözlerin uşşak içinde ab-ı hayvan eyledi.

Ne güzel bir şiir ve ne güzel bir eşlikti. Çok teşekkür ediyorum sevgili hocalarım. Programımızın burasında sözü müziğe bırakacağız ve yine Niyazi Mısri'nin hayatı, tasavvuf felsefesini şiirle anlattığı güzel bir güfteye benim yaptığım bir besteyi seslendireceğiz. Bu şiirde Niyazi Mısri vahdeti vücut felsefesini şiirle çok güzel bir şekilde anlatıyor. Her yeri hüsnün gülistan eylemiş. Buyurun sevgili arkadaşlar.

Bu güzel icra için tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Programımızın bu noktasında sözü şiire bırakacağız. Ve sevgili Milas Salmani hocamız bize Niyazi Mısri'nin "İster isen bulasın cananın sen" mısrayla başlayan şiirini seslendirecek. Buyurun kıymetli hocam.

İster isen bulasın cananı sen, gayre bakma, sende iste, sende bul. Kendi miratında gözlesen onu, gayre bakma, sende iste, sende bul. Her sıfat kim sende var, izle onu. Gör ne sırdan feyz alır, gözle onu. Erişince zatına özle onu. Gayre bakma,

Kenzi mahfi, aşikar hep sendedir. Yaz ve kış, leylu nehar hep sendedir. İki alemde ne var hep sendedir. Gayre bakma, sende iste, sende bul. Men aref sırrına er, ko gafleti. Gör ne remzeyler insan sureti. Haşru neşriyle tamuyu cenneti. Gayre bakma, sende iste, sende bul. Haşri suri halin inkar eyleme. Gülşen iken yerini har eyleme. Enfüsü afakı bil, ar eyleme. Gayre bakma, sende iste, sende bul. Zat-ı Hakk'ı anla, zatındır senin. Zat-ı Hakk'ı anla, zatındır senin. Hem sıfatı hep sıfatındır senin. Sen, seni bilmek necatındır senin. Gayre bakma, sende iste, sende bul. Sureti terk eyle, mana bula gör. Ko sıfatı, bahr-ı zata dala gör. Ey niyazi, şarku garba dola gör. Gayre bakma,

Bu güzel şiir ve güzel icra için arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Programın bu bölümünde sözü müziğe bırakacağız. Niyazi Mısri'nin en çok bilinen şiirlerinden birisi olan Vaiz'i ve benim ona yaptığım bir besteyi seslendireceğiz. Vaiz, her çağda var olan, dini zorlaştıran, insanları dinden soğutan, din adamlarına veya kendini iyi Müslüman olarak addeden insanlara karşı Niyazi Mısri tarafından adeta yazılmış bir manifesto. Bu yüzden de yüzyıllar boyunca bu şiir hem söylenmiş hem de nesilleri aşarak günümüze kadar gelmiş. Bu şiirin başka bir bestesine rastlamadım ancak yine de olabilir. Ve arkadaşlarımla beraber bu şiirin en azından benim bildiğim ilk bestesini seslendireceğiz. Vaiz. Buyurun sevgili arkadaşlar.

Hepinize çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Programımızın sonuna geldiğimiz bu dakikalarda hepinize Niyazi Mısri önderliğinde çıktığımız bu aşk yolculuğunda bizimle beraber olduğunuz için teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Aşkla ve mutlu kalınız.

0: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Semavi Hisler programındasınız. Bugünkü Semavi Hisler programı çok özel ve de güzel olacak. Çünkü bugünkü konuğum çok kıymetli Erkan Mutlu. Hoş geldiniz
1: hoş
0: hocam.
1: Hoş bulduk Furkan'cığım.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkür ediyorum, çok şükür sizler de iyisiniz.
0: Hamdolsun, iyiyiz. Sizin gelmenizle, sizin sesinizi duymakla daha iyi olduk.
1: Estağfurullah.
0: Ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Hocam, insanın ruhu üşür mü? Çok direkt girdim ama gönlümden geçtiği gibi sormak istedim.
1: Üşür herhalde, mecazi anlamda kastettiyseniz.
0: Bunu giderecek bir şey var mıdır hocam?
1: Yani ruh sıkılır aslında. En ızdırabı herhalde öyledir. Yani ruh hakkında kendi ruhumuzdan
0: tabii, aynen öyle.
1: Hareket etmeye çalışırsak. Ben son zamanlarda şöyle bir şey kendi iç dünyamda fark ediyorum. Daha doğrusu bir tefekkür gibi, işte kendi kendimizle meşgul diye herkesin yaptığı gibi çoğunun. Şimdi mesela güzel sohbet edildiği ortamlarda, hani güzelden kastımız ne? Hakikat.
0: Eyvallah.
1: Her şeyin sahibi olan Allah'ımız, Allah'ımızdan, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan. Bu manalardan sohbet ya da müsbet manalarda böyle bir sohbet meclisi, aile sohbeti olur, bayram ziyareti vesaire vesaire. Ya da sokakta tanıştığınız biriyle bir kafede, konu oraya gelir.
0: Eyvallah.
1: Öyle durumlarda ben hep olmasa da çoğunlukla şu testi yapıyorum kendimle beraber. Diyorum ki mesela şu anda böyle tatlı şeyler, hakikat güzel şeyler konuşuyoruz. Hepimizin ruhu zannediyorum, hatta eminim ki diyorum, buradan pek ayrılmak istemiyoruz diyorum. Yani ruh bundan hoşlanıyor.
0: Evet.
1: Bunun tam tersinde de ruh daralıyor. Bir gidelim bir an önce. Tabii bilmiyoruz ruh mahiyetini ama cesede herhalde çok yaptırımı yok. Yani orada sıkılıyor garibim.
0: Aynen.
1: Git diyor, ya çık buradan. Bir de öyle bir mekana giriyor. Evet. Ruhum daraldı, bu kelimeler
0: kesinlikle,
1: çok yaşadığımız
0: kesinlikle
1: şeyler. Dolayısıyla bu çok önemli bir şey. Ruhun beslenmesi. Yani onun üşümemesi demek, hakikatle ilgili güzel şeylerden konuşmak.
0: Bu soruyu şunun için sordum. Siz eseri icra ederken şunu hissettim. Ruhum ısındı benim.
1: Canım.
0: Siz okurken benim ruhum ısındı. Dolayısıyla zıttından yola çıkarak bunu da...
1: Ne güzel düşündün, ne güzel düşündün. Furkan'cığım ben şöyle söyleyeyim. Bir acizane tabii, biz bilgimiz son derece cehalet durumumuz var. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim. Yıllarca tabii büyük değerli hocalarımızla programlar yapmak nasip oldu. Hep onları böyle canı gönülden

0: Hala da dinlemeye çalışıyorum. Sizin programınız olsun, böyle
1: Var
0: hocalarımız.
1: olun, var olun.
0: Onları dinlerken böyle can kulağıyla dinleyip istifade etmeye çalışıyorum. Televizyon programlarında da öyle yapmaya
1: Eyvallah.
0: çalışıyorum. Canlı yayın diye, şu diye, bu diye falan, böyle hakikaten. Çünkü hakikat şeyler.
1: Kesinlikle
0: Yayında da
1: öyle.
0: olsa, yayın dışı da olsa bunlar. Şimdi bunları konuşmak bir hayat tarzı aslında ya. Yani
1: Şahanesiniz.
0: ama şunu söyleyeyim, ruhum ısındı dedin ya okurken ilahileri.
1: Eyvallah.
0: Bir de şöyle bir bilgi var, hakikat var. İki kişi, belki mealdir bu, hocalarımız biliyordur. İki kişi bir araya gelse de böyle Rablerinden, hakikatlerden, sen de biliyorsundur
1: Eyvallah.
0: aslında, babacığın
1: Eyvallah.
0: sevgili, böyle selam olsun bu
1: Eyvallah.
0: vesileyle. Böyle iki kişi bu hakikatlerden sohbet ettiği zaman Cenab-ı Hak o mekana sekinet meleklerini,
1: Eyvallah.
0: sükunet güzel gönderir diye rivayet olun, ya da ayettir
1: Eyvallah.
0: mealen. O Allah'ın takdiri ve lütfu ilahisi olsa gerek, lütfu olsa
1: Kesinlikle,
0: gerek. Ben
1: kesinlikle öyle.
0: onu hayatımda aslında defalarca onu hissettim. O hissettiğin şeyin, buna ancak elhamdülillah denir. Başka
1: Şahanesiniz.
0: şeyden Allah daim etsin diyelim yani.
1: İnşallah.
0: Bizi bize bırakmasın inşallah.
1: Amin
0: Çünkü
1: diyelim.
0: ilahilerin sözleri zaten, yani kelime-i şehadet, Rabbimizi
1: Ya.
0: anıyoruz, Resulünü anıyoruz. Sözler çok önemli ilahilerde.
1: Şimdi hocam bir eser daha yapalım.
0: Memnuniyetle inşallah.
1: İzniniz olursa
0: Estağfurullah,
1: eğer
0: estağfurullah. Tabii.
1: bir eser hazırladık Hüseyin'i makamında. Onu enstrümantal olarak böyle
0: Harika.
1: yapalım.
0: Çok güzel olur.
1: Müsaadeniz olur mu?
0: Estağfurullah. Ne demek?
1: Eyvallah.
0: Ne demek?
1: Var olun.
0: Zevkle dinliyorum.
1: Var olun.
0: Buyursunlar.

0: Hocam Hüseyini makamında anonim bir beste bu. Alemler nura gark oldu.
1: Evet, çok güzel.
0: Muhammed Doğduğu Gece
1: Aleyhissalatü vesselam.
0: isimli eser çok
1: Amin.
0: bilinen, çok güzel, çok naif, çok tatlı bir eser. Aczane icra etmeye gayret ettik.
1: Fevkalade
0: İnşallah
1: güzel.
0: beğenmişsinizdir.
1: Estağfurullah, ne demek? Çok güzel. Hatta dinlerken şey hissettim. Gerçekten o kadar hızlı bir çağda yaşıyoruz ki,
0: Evet.
1: yani insanlık hakikaten çok hızlı. Her tarafa dağılmış durumdayız.
0: Aynen öyle.
1: Hepimizin sükunete ihtiyacı var. Yani şu musiki olmalı diye düşünüyorum.
0: Eyvallah,
1: Herkesin
0: çok
1: hayatında
0: çok çok haklısınız hocam.
1: rahatlatan, dinlendiren, insanın kendiyle baş başa bırakan, da zaten birçok şeyler çoğaldı ya, yani arttı ya
0: Evet
1: zamanımızda.
0: evet evet
1: Hep
0: kesin.
1: böyle huzura ermek
0: Hayatı çok
1: için.
0: hızlı yaşamaya başladık
1: İnsanın
0: hocam.
1: doğasına aykırı gibi geliyor bana
0: Evet
1: bu kadar
0: evet
1: hız,
0: ve
1: bu kadar dağılmak.
0: hız daha da hızlanıyor gibi bir hissiyat var bende. Doğru mu düşünüyorum?
1: Tabii
0: Yani
1: yani, tabii öyle, çünkü zaten bildirilmiş ya işte yıllar, ay, aylar, hafta, yıl, gün falan.
0: değil mi?
1: Çünkü çok doluyuz yani.
0: Çok doluyuz.
1: Çok
0: Çok
1: çok kaldıramayacağımız, istiğfar haddimizi aşmış gibi oluyor. Belki bu mümkün biraz. Çok zor gibi de olsa, ben
0: Evet.
1: çünkü dediğim gibi İstanbul gibi 16-20 milyonluk bir şehir ve İstanbul doğumlu biri olmama rağmen bütün gelişimini, tabii 60 yıllık
0: Eyvallah.
1: şeyini, seyrini, aşağı yukarı gelişimini, en azından 50 yıl öncesini hatırladığım için İstanbul'un gelişimini de yaşadım. Bugünkü hallere
0: Eyvallah.
1: nasıl geldiğini ve bundan sonra böyle sakin, daha sakin, nispeten az insanın
0: Evet,
1: olduğu,
0: evet, evet.
1: daha doğa içerisinde bir yaşama geçince, hakikaten bunu ben paylaşmayı da istiyorum, doğru da buluyorum. Hepimizin sessizliğe, sakinliğe
0: Evet.
1: ihtiyacı var.
0: Aynen öyle.
1: Kesinlikle.
0: Ruhun ısınmasıyla bir
1: Bir
0: bağlantı
1: şekilde
0: kuralım.
1: yapın yani. Ruhun ısınması lazım.
0: Evet, aynen.
1: Üşümemesi lazım.
0: Üşümemesi lazım. Hocam,
1: Müzik.
0: Çinüçen Tanrıkor
1: Ya Allah rahmet
0: rahmetlinin,
1: eylesin. Allah
0: Allah
1: rahmet
0: rahmet
1: eylesin.
0: eylesin,
1: Neler
0: çok
1: çekmişler.
0: güzel bir eseri var Hicaz makamında.
1: İnşallah icra etmeye çalışalım.
0: Eyvallah. Sevgili Mustafa Kanunu ile bize taksim ettikten sonra girelim mi?
1: İnşallah. Buyurun.

0: Hocam çok teşekkür ederiz.
1: Ben
0: Ağzına
1: teşekkür ederim.
0: sağlık. Sevgili Mustafa'cığım, senin de ellerine sağlık, gönlüne sağlık. Hocam çok güzel program oldu. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür
0: Kırmadınız,
1: ediyorum.
0: geldiniz,
1: Sağ
0: bizi
1: olun.
0: mest
1: Sağ olun.
0: ettiniz. Varlığınız baki olsun.
1: Hep birlikte inşallah.
0: Finale geldik artık
1: Sona
0: hocam.
1: doğru geliyoruz.
0: Artık son eserimizle veda edeceğiz izleyicilerimize. Ben tekraren teşekkür ederken son cümlelerinizi de programla alakalı son
1: Teşekkür
0: cümlelerinizi rica
1: ediyorum.
0: edeceğim.
1: Bizi seyreden bütün seyircilerimize sevgilerimi
0: Eyvallah.
1: iletiyorum, saygılarımı iletiyorum. Ülkemize, memleketimize sıhhat, afiyet diliyorum. Bütün insanlığa iyi insan olmaya çalışalım diyorum.
0: Eyvallah. Çok
1: Teşekkür
0: teşekkür
1: ediyorum
0: ederiz.
1: tekrar.
0: Kıymetli dostlar, bugün Erkan Mutlu ile birlikteydik. Çok güzel bir program oldu. Umuyor ve diliyoruz ki haftaya yine birlikte olalım. Esenlikler diliyoruz.

0: Doğumun incesi Diyarbakır şehrindeyim. Diyarbakır'ın yaşayan efsanesi Bedri Aysel'i, Udi Yervent ve kıymetli dostlarından oluşan muhabbet meclisine ziyaret etme fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissettim.
1: Hoş geldin. Hoş geldin.
2: Hoş geldin. Hoş geldin.
3: Hoş

Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için kardeşlerimizin, soydaşlarımızın yanında Batı Trakya'da İskeçe ve Gümülcine'de olacağız.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın gümüş...

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok ilginç bir müzik grubunu ağırlıyorum. Hakki Brothers.

yayınlamıştık biliyorsunuz. Berlin'e özdeş hale gelmiş benim en popüler türkülerimi, şarkılarımı yaygınlaşan onlarla bir bölüm yapmıştık. Şimdi yine benimle yaygınlaşan, sevilen bir repertuar çalacağız size.

O ağaçların, kuşların, dalgaların sesidir. Rüzgarın, yağmurun, denizin sesidir. Flüt, doğanın sesidir. Ülkemizde adı yan flüt olarak da bilinir. İtalyanca flauto traverso'dan çevrilen bu isim, flütü blok flütten ayrıştırmak için de Türkçe'de yaygın olarak kullanılır. Ancak doğrusu sadece flüttür. Üflemeli çalgılar ailesine mensup olan flüt, kamış, ağızlık ve benzeri bir aracıya ihtiyaç duyulmadan çalındığından dilsiz üflemeli çalgılar grubundandır. Bedenden çıkan soluk doğrudan doğruya çalgının içinde kırılarak sese dönüşür. Yaşanan tüm duygu direkt soluk aracılığıyla aktarıldığından en doğal sesli çalgılardan biridir. Günümüzde nikel, gümüş ya da altından yapılıyor olsa da, eskiden sert ağaçlardan yapılan bir çalgı olduğu için tahta üflemeliler grubunda yer alır. Uzunluğu 67 santimdir. Üst bölümünde ağızlık adı verilen üfleme deliği bulunur. Baş, gövde ve kuyruk bölümlerinden oluşur. Flüt ince sesli bir çalgı olduğu için notası da sol anahtarı üzerinde yazılır. Solo olarak çalındığı gibi orkestraların ve bandoların da vazgeçilmezidir. Flütün ne zaman, kim tarafından icat edildiği bilinmiyor. Ancak günümüzden 45 bin yıl öncesine tarihlendirilmiş bir flüt, Kuzeybatı Slovenya'da Divje Babe adı verilen bir bölgede bulunmuştur. Tarih boyunca her zaman, her toplumda müziğin baş köşesinde yer alan flüt, 12. yüzyılda Avrupa'da çok sevilen çalgılar arasındaydı. Zafer, coşku, heyecan, özgürlük gibi kavramları ifade edebilen yetenekli sesiyle 400 yıl boyunca askeri bandolarda yerini aldı. 16. ve 17. yüzyılda oda müziğinin de vazgeçilmezi olan flüt, asıl gelişimini 1832 yılında yaşadı. Alman flütçü Theobald Boehm, perde sistemini flüde uygulayarak günümüzün flüdünü oluşturdu. Boehm sistemi sayesinde flüdün ses aralığı genişledi, ses kalitesi arttı, hızlı pasajların çalımı bu sistemle mümkün oldu. Aynı yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda da ilk defa Türk müzisyenler, Müzikayı Humayun'daki yabancı müzisyenlerin yerini almaya başladı. Bu müzisyenlerden biri, ilk Türk orkestra ve koro şefi ve ilk solfej kitabını yazan Saffet Atabinen'di. Senfonik müziği orkestraya ilk tanıtan kişi olan Saffet Atabinen, ilk Türk flütçümüz olarak flütün ülkemizdeki gelişiminde çok önemli bir rol oynamıştır. İnsanlığın varoluşundan bugüne, duyguların solukla müziğe dönüşmesine aracılık eden flüt, ne zaman dinlerseniz sizi masallar diyarına davet edecek.

Adım Sinan Durgun. 34 yaşındayım. Yaklaşık 2 yıldan beri Marmara'yla müzik yapıyorum. Daha öncesinde vapur geçmişim var. Metroda da müzik yaptım. İstanbul'un sokak haricinde bütün kapalı alanlarında müzik yapmış bulunmaktayım.

Ben ilk Marmara'da müzik yaptığım günü hiçbir zaman unutmayacağım. Yani heyecanı bambaşka. Çünkü sahne tozunu yutan bir insan bir süre sonra alışkanlık oluyor. Müşteriler geliyor gidiyor aynı şey ama bir metroda Marmara'da işte dışarıda günde önünüzden on binlerce kişi geçiyor ve çok fazla kişiye hitap ediyorsunuz. Bu daha fazla heyecan veriyor.

Metroda çok arkadaşımız var Marmaray'da. Çok fazla dinlenen, çok fazla bilinen kişiler. Yavaş yavaş tabii biz de sizler aracılığıyla tanınmaya başladık.

Müzik yaparken küçüklüğüme gidiyorum. Ben 5 yaşından 6 yaşından beri abime alınan piyanoyu çalmakla başladım bu işi, böyle hani o sese merakımla.

En büyük hayalim, iki tane çocuğum var. Onların tabii önce sağlıkla büyümelerini istiyorum. Aile olduktan sonra bir süre sonra kendinizden vazgeçiyorsunuz ve tamamen ailenizi düşünüyorsunuz. O yüzden yani en büyük hayalim ailemi büyüdüğünü, geliştiğini ve mutlu bir şekilde yaşadığımızı görmek, hayal etmek. Kariyerinde de çok daha fazla kitlelere, belki yurt dışında, yani belki Türkiye'de büyük konserler verebilmek. Ama tabii bunun için çabalıyorum. İnşallah bir gün olacak o da.

Sarp ve Kaya benim oğullarım. Sarp 4 yaşında, Kaya 2 yaşında. Umarım size yani gelecek adına güzel bir hatıra bırakabilmişimdir. Bunu izlediğinizde sizi çok sevdiğimi bilmenizi istiyorum.

0: Ben Jale Çimen, 14 yaşındayım. Aslen buralıyım ve şimdi de Ovacık'tayım. Her dildeki şarkıyı söylüyorum. Türkçe, Kürtçe, Zazaca, her dildeki şarkıları seviyorum. Ailemde annem babam beni destekliyor. Ovacık çok güzel bir yer. Yazın tadını burada çok güzel çıkartabiliyoruz. Keman, piyano ve ukulele çalıyorum. Kemanda kendimi ilerletmek istiyorum.
1: Tatlı Notalar yarın TRT Müzik'te.

0: çok kıymetli hem de çok güzel bir hanımefendi konuğum var. Ömür Gedik, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Melikeciğim.
2: TRT Müzik benim de ailem. Uzun yıllar burada ben de program yaptım. Burada olmaktan, senin konuğun olmaktan

Melike ile Müziğin Ritmi yarın TRT Müzik'te. Neşet Ertaş. Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı Kırtıllar Köyü'nde doğdu. Babası, bozlak okuma geleneğinin ustası Muharrem Ertaş'tır. 1957 yılında İstanbul'a gelerek Neden Garip Garip Ötersin Bülbül adlı ilk planı babası Muharrem Ertaş'la birlikte seslendirdi. Neşet Ertaş, TRT Ankara Radyosu'ndaki bir canlı yayında Geleli Gülmedim Ben Bu Cihana adlı bozlağı solo çalıp okuduğunda henüz 14 yaşındaydı. 25 Eylül 2012 tarihinde vefat eden Büyük Ozan Neşet Ertaş, abdallık geleneğinin önde gelen temsilcilerindendir.

Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

yerinden konuştuk. Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün, uykudan önce yine sen.

Sevgili izleyenlerimiz, Serkan Çağrı sahnesine, TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Yine çok özel ve çok güzel bir programda sizlerle birlikteyiz. Bugün yine birlikte dinleyeceğimiz güzel şarkılar var.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

Sevgili dostlar, gönül dolusu selamlar, merhabalar efendim, sevgiler, saygılar. Programımızı bir hüzzam şarkıyla açtık, Şerif İşli'ye ait. Zaten şarkı formunun çok önde bestecilerinden biridir. Ve güfte Selim Aru, çok şarkıya güfte vermiş bir şair. Bir akşamın hüznünü, bir akşamın çağrışımlarını çok naif hüzzam sesleriyle ortaya koyan muhteşem bir şarkıydı. Çok severek icra ettik. Umuyorum sizler de çok severek dinlediniz. Evet efendim, şimdi yine aynı makamda devam ediyoruz. Güftesi de, bestesi de benim hatırladığım zamanlar itibariyle popüler Türk müziği konularını kendi haliyle, duruşuyla, eserleriyle, her şarkısı bir film senaryosu tadında olmasıyla büyük imza atmış olan çok sevgili, rahmetli Yusuf Nalkesen'in sizler tarafından çok sevilmiş olan bir şarkısını şimdi arkadaşlarımla sizlere takdim edeceğiz efendim.

Evet sevgili dostlar, bu güzel Hüzzam şarkıdan sonra yine çok çok güzel bir Kürdili Hicazkar şarkı takdim edeceğiz sizlere. Benim hayatımda, müzik hayatımda çok önemli yeri olan, çok sevdiğim, saydığım merhum Selahattin İçli'nin bir şarkısı. Ve Selahattin İçli merhuma çok şiiriyle destek olmuş ve şiirleri can bulmuş bir şair Cansın Erol. Evet, şiir de Cansın Hanım'a ait ve o güzel şarkının ismi Sonbahar Vurgunu.

Sevgili dostlar, şimdiki şarkımız hakikaten ortaya çıktığı zaman itibariyle, günümüz itibariyle ve öyle umuyorum ki güneşin doğup battığı zaman itibariyle her zaman insanların dilinde ve gönlünde olacak bir şarkı. Benim için Aslı'nın şarkılarından bir tanesi. Hakikaten çok güzel. Turgut Yerkent yazmış bu güzel şiiri ve bizim çok sevgili merhum abimiz Udi Bestekar Selahattin Altınbaş bu muhteşem eseri ortaya koymuş. Zevkle biz icra edeceğiz. Umarım siz de zevkle dinlersiniz efendim.

Evet. Hayatımıza renk katan muhteşem şarkılardan, muhteşem duygulardan bir demet sunuyor bu güzel şarkı bize. Efendim, Koray Ekener şiirimizin sahibi, bestecimiz, hani aslında tespitçi diyoruz, tespitkar diyoruz ya, ama burada artık tanınan, bilinen ıstılahını konuşalım. Bestecisi Avni Anıl. Hayatı çok güzel özümleyen ve özetleyen bir şiir ve onu o derece yüksek seviyede içindeki ruhu melodik yapıyla açığa çıkartan bir eser. Sen saçlarıma koşan aklar gibisin. Ansızın uykularıma dolan rüyalar gibisin. Acılar, kahırlar, dertler getirdin bana. Şimdi içimde açan baharlar gibisin. Ansızın uykularıma dolan rüyalar gibisin. Demek ki biraz sabrettiğimiz zaman evvela acı, kahır, dert gibi görünen şey sonradan içinde açan bahara dönüşmüş. Burada bize çok güzel bir sabır dersi var bu güzel şarkıda. Buyurun efendim.

Evet efendim. Ansızın uykularımıza dolan, doğan rüyalarımız var. Efendim yine bir zamanların ve her zamanların fevkalade sevilmiş, sevilmeye devam eden ve sevilecek olan bir Teoman Alpay şarkısı. Nihat Aşar yazmış bu güzel şiiri. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım? Bazen gözyaşı oldu, bazen içir bir şarkı. Her anını eksiksiz, dün gibi hatırlarım. Dudaklarımda tuzu, içimde durur aşkın.

0: Bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı.
1: Sevgili dostlar, yine şarkılarımızın bize işaret ettiği duygularımızı hatırladık. Şarkılarla yaşadık. Yaşadıklarımızı tekrar anımsadık. Şimdi bize bunları ilham eden Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin nutku şerifinden hareketle bir Hicaz ilahiyi sizlere takdim edeceğiz. Muzaffer Uzak Efendi rahmetullahi aleyh bir gün öyle demişti bir ilahi meşkinde: çocuklar, bu okuduğunuz ilahilerin manalarını idrak ettiğiniz gün çok hür hissedeceksiniz kendinizi. Beşeriyetin o zan ve sanıların kıskacından kurtulacaksınız ve çok daha hür olacaksınız demişti. İnşallah bunlardan ders çıkarıp hür olmak hepimize nasip olur. Buyurun arkadaşlar.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok ilginç bir müzik grubunu ağırlıyorum. Hakki Brothers.

0: akşam sefası bu akşam TRT Müzik'te.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri altın gümüş

0: Merhaba sevgili türkü dostlarımız. Üç Yaren programından size gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bir saat boyunca yine her hafta olduğu gibi birbirinden güzel türkülerle size yarenlik edeceğiz. Umarız yine güzel bir program olacak. Değil mi sevgili Ali Çakar?
1: Evet Tuğba Ger, değerli izleyenlerimiz, programımıza Üç Yaren'e hoş geldiniz. Güzel bir türküyle, bir Karadeniz türküsüyle enerjik bir şekilde programımıza başladık. Yine repertuarımızda çok güzel türkülerimiz var. Bir saat boyunca bizden ayrılmayın. Bu güzel türküleri birlikte paylaşalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Üç Yaren'e hoş geldiniz. Bir saat boyunca bizimle olun, türküleri her hafta olduğu gibi paylaşalım istiyoruz. Ve sözü çok fazla uzatmadan Tuğba Ger'e dönüyoruz. O güzel sesinden, o güzel yüzünden acaba bugün ilk ne dinleyeceğiz soruyoruz.
0: Çok güzel bir eser seslendirmek istiyorum. Çok severim ben bu eseri ve eminim ki herkes çok seviyordur. Sen gelmez oldun diyeceğiz.
1: Şöyle bir Azerbaycan'a evet. Doğru yol alacağız. Buradan da Azerbaycan'a selamlar olsun.
2: Keyifle dinleyeceğiz.
1: Tuğba Ger.

0: Tuğba Ger.
1: Teşekkür ederim. Ne kadar
2: Güzeldi,
1: güzeldi,
2: öyle değil mi? Ekranları başında bizi
1: Gözümü kapatarak
2: izleyeceğiniz.
1: Evet.
2: O
1: Söyleyebileceğim
2: duygunu biz
1: eserlerden bir
2: şuracığımızda
1: tanesiydi. Hakikaten
2: hissettik.
1: öyle.
0: Yüreğine sağlık,
1: Çok
0: evet. Gönlüne
1: teşekkürler.
2: Ağzına sağlık.
1: Geçtiğiniz için de teşekkür
0: Çok
1: ediyorum.
0: da
1: Sağ
0: güzel bir eser.
1: olsun
2: Çok
1: arkadaşlarımın
2: teşekkür
1: ediyorum.
2: da ellerine sağlık.
1: Evet.
0: Evet.
2: Onlarla daha da güzelleşti.
0: Şimdi devam ediyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Muhlis Akarsu'dan alınan güzel bir türkü var. Değerli izleyenlerimiz, yokluk beni mecbur etti, gurbeti ben mi yarattım? Her şeyimi aldı gitti, gurbeti ben mi yarattım diyeceğiz.

0: Teşekkür
1: Ağzınıza
0: ediyoruz
1: sağlık
0: sevgili
1: hocam.
0: Ali.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Sesine göz
1: Gurbet.
0: sağlık.
1: Evet. Zalım gurbet.
0: Evet.
2: Sıla'ya kavuşma, sevdiklerine kavuşma. İşte böyle
1: Çok güzel
2: türkülerle
1: anlatılmış.
2: ifade
1: Evet.
2: edilmiş. Molis Akarsu'ya da rahmet
1: Rahmet,
2: diliyoruz.
1: Allah rahmet
2: Evet.
1: eylesin. Şimdi yöremiz İzmir. Uçun kuşlar uçun İzmir'e doğru. Sizin gönlünüzün gurbet kuşları nereye uçmak istiyorsa oraya bırakın hadi bu türküyle diyelim ve ben de seslendirmeye çalışayım.

0: Teşekkür ederiz.
1: Benim
2: Yüreğine,
1: gurbet kuşlarım
2: gönlüne
1: hep
2: sağlık.
1: gurbet
2: Zaten
1: kuşlarımın yönü. Hep Muğla
0: evet.
1: olduğu için.
0: Kendi memleketini
1: Arada
0: de
1: bir
0: konduruverdin değil mi?
1: söyleyip
0: Arada.
1: Muğla deyince de şuram sızlayıp sesimi titretiyor. Siz de onu mazur
0: Hep
1: görün.
0: öyle.
1: Memleket
0: Böyle
1: çok
0: memleket
1: başka.
2: Selam olsun o zaman.
1: Selam olsun
0: Selam
1: tüm
0: olsun Muğla'ya.
2: Muğla'ya burada. Tüm
1: Evet.
2: memleketimizin her yerine. Üç
1: Tadımlık
2: yarenden
1: köşemize mi geldik
2: gönül dolusu
1: arkadaşlar?
2: selamlar,
1: Gelelim. Bu
2: sevgiler.
1: özlemle yoksa o
0: Evet,
1: sızı
0: evet.
1: iniverecek aşağı.
2: Evet.
0: Evet. Tadımlık köşemizdeyiz sevgili dostlar. Seven ne yapmaz?
2: Her şeyi yapar değil mi? Sevgi için.
1: Şarkının içinde saklı. Dinleyelim hep
2: Pekala.
1: birlikte görelim.
2: Birlikte paylaşalım.

0: Yüreğinize
1: Evet.
0: sağlık arkadaşlar.
1: Abi,
0: Sesinize
1: teşekkür
0: sağlık.
1: ederiz.
0: Çok
1: Güzel
0: keyifli,
1: oldu.
0: çok güzel bir şarkı, değil mi?
1: Evet. Aldı
0: Evet.
1: götürdü yine bir yerlere, değil mi? Bu
0: Evet,
1: güzel
0: evet,
1: eser.
0: evet.
1: Evet. Şimdi yine güzel bir eser seslendirmek istiyorum. Bana göre çok güzel ama umarım hepiniz çok seviyorsunuz. Özellikle 90'lı yıllarda çok dinlenen ve söylenen bir eserdi bu. Turnalar, Bahar Gözlüm. Bunu çalıp söylemek istiyorum. Eğer izin
2: Biz de
1: verirseniz
2: keyifle
1: sevgili
2: dinlemek
1: arkadaşlar.
0: istiyoruz. Ne
1: Dinliyoruz.
0: demek? Ne demek Tuğba Hanım? Biz de
1: Eşlik de
0: keyifle
1: edebilirsiniz
0: keyifle
1: isterseniz tabii ki.
0: dinleyeceğiz.
1: Evet.
0: Şimdiden ağzınıza,
1: Çok
0: yüreğinize, gönlünüze
1: teşekkürler.
0: sağlık.
1: Sağ olun.
0: Dinliyoruz. Tuğba Ger.

0: Teşekkürler,
1: Evet,
0: teşekkürler.
1: yine
0: Tuğba
1: teşekkür
0: geldik. Sesine,
1: ediyoruz. Sağ
0: nefesine,
1: olun,
0: sazına
1: var olun.
0: sağlık. Evet,
1: Evet.
0: bu güzel türkü için çok da güzel
1: Çok
0: okudun, çaldın,
1: teşekkürler.
0: söyledin.
1: Güzel bir eser.
0: Değerli
1: Evet. Biz
0: izleyenlerimize
1: de
0: gelsin.
1: en iyi şekilde
0: Evet.
1: okumaya çalıştık,
0: Biz
1: çalmaya
0: de keyifle
1: çalıştık.
0: dinledik.
1: Teşekkür
0: Yüreğine
1: ederim.
0: sağlık. Evet, şimdi sırada yine güzel bir türkümüz var. Değerli izleyenlerimiz, Erzincan yöremizden Ali Ekber Çiçek Üstad'dan alınan güzel bir türkü. Bunu da ben çalıp söylemeye çalışacağım. Gönül gel seninle muhabbet edelim, araya kimseyi alma sevdiğim diyeceğiz.
1: Dinliyoruz.

0: Eline, diline, sesiniz,
1: Ağzınıza sağlık.
0: gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Ellerinize
1: Sağ
0: sağlık.
1: olun, var
0: Çok
1: olun.
0: güzel bir değişti bu da.
1: Çağrı arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun bu
0: Harika
1: güzel
0: sözler.
1: eşlikleri için. Evet.
0: Sen de çok güzel
1: Keyifle
0: çaldın,
1: dinledim.
0: söyledin. Teşekkür
1: Yüreğimizden
0: ediyoruz.
1: geldiği gibi.
0: Evet.
1: İnşallah değerli
0: Yaşadım ve
1: izleyenlerimiz de
0: yaşattım.
1: beğenmişlerdir.
0: Evet.
1: Teşekkür
0: Yaşadım ve
1: ederim.
0: yaşattım.
1: Sağ olun. Sağ olun.
0: Evet sevgili Selcan.
2: Şimdi ben Samsun'a doğru gideyim. Samsun'da ablam, yeğenim, eniştem yaşıyorlar. Bu vesileyle tüm Samsun'a selam olsun diyeyim ve evlerinin önü bir büyük orman.
1: Keyifle dinliyoruz.
0: Haydi.
1: Selcan Kökçen Şahin.

0: Sesine gönlüne
1: yüreğine,
0: sağlık.
1: Çok teşekkür sağlık.
2: Ederim. Harika bir türküydü.
1: Evet,
2: çok sağ olun.
1: Çok sevilen.
0: Bayıldığım, çok sevdiğim çok türkülerden biridir.
1: Duygulu, evet. Çok güzel bir türkü. Sen de çok güzel yorumladın.
0: Teşekkür ederim.
1: Yüreğine ne kadar sağ olun.
0: Çok güzel.
2: Sağ olun.
0: Şimdi ne dinleyeceğiz?
1: Tuğba Ger.
0: Yaren sazımıza geldi mi sıra? Gelsin mi?
2: Gelsin Yaren.
1: Bence gelsin.
0: Geliversin.
1: Evet. Ne diyecek
0: Peki,
1: Yaren?
0: Peki şimdi bir Ankara türküsü çalıp söyleyeyim Yaren sazımızla. Bağda gülü budadım, yani bildiğimiz ismiyle su gelir güldür güldür.
1: Biz de dinliyoruz. Gelin. Tuğba Ger.

0: Tuğba Ger.
1: Teşekkürler.
0: Yaren.
2: Çok güzeldi.
1: Da güzel oldu.
2: Çok güzel oldu.
1: Evet. Ya güzel olmayan bir şey çıkmıyor. Şimdiye kadar
0: harika.
1: Olmadı.
0: Harika.
1: Oynameli'ye gittik Yaren'le.
0: Evet. Ha, bu türküyle
1: Orta
0: biz de birazcık.
1: Anadolu'ya, Karadeniz'e gittik.
0: Şöyle hafif oynadık.
2: Hafif mi hocam?
0: Bayağı mı oynadık?
2: Oynanmayacak ya. Yani kıpırdadık yani.
0: Türkü diyor ki oynayın diyor yani böyle. Kıpır kıpır bir
1: değil
0: türkü.
1: Evet.
0: Tuğba da çok güzel okudu.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Çok da güzel çalın. Arkadaşlar
3: aldılar yani şimdi. Yani.
0: Düzenlemeler, orkestramız.
1: Biz de keyifle okuyoruz.
0: Ozan hocamızın yüreğine gönlüne sağlık. Böyle güzel
1: Ozancığım
0: düzenlemeleri
1: başkadır.
0: İçin.
1: Evet.
0: Evet.
1: Emeğine sağlık.
2: Teşekkürler Ozan hocam.
0: Evet, şimdi şöyle bir Şanlıurfa'ya doğru gidelim. Değerli izleyenlerimiz. Çok güzel bir türkü var sırada. Bunu da ben dile getirmeye çalışacağım. Yar yüreğim yar, gör ki neler var. Bu halk içinde bize de gülen var diyelim.

0: teşekkür ediyoruz.
1: Ağzınıza sağlık hocam.
2: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Harikaydın.
2: Değerli izleyenlerimize gelsin bu güzel türküler.
0: Çok güzeldi. Sesine gönlüne sağlık.
2: Çok sevgili teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Evet. Sevgili Selcan.
1: Şimdi hareketli bir türkü. Hep birlikte söyleyelim.
0: Ne söyleyelim?
1: Çayır çimen geze geze. Çayır çimen geze geze. Of.
2: Haydi bakalım.
0: Haydi.
1: Hep birlikte söyleyelim.

0: Harikaydı.
1: Selcan Kökçen
0: Şahin.
1: Şahin.
0: Teşekkürler.
1: Gönlünüzde, yüreğinize
0: Evet, sesine
1: sağlık.
0: gönlüne
1: Sağ olun. Çok
0: sağlık.
1: teşekkür ederim. Harikasınız. Çok da güzel bir türkü bu da, değil mi? Böyle
0: Keyifli,
1: kıpır
0: çok
1: kıpır.
0: keyifli. Hepsi
1: Evet.
0: güzel. Hepsi ayrı güzel.
1: Evet.
0: Derken programımızın sonuna geldik
1: Bugün de
0: yine, değil
1: Ünşare'nin
0: mi?
1: sonuna
0: Müçairen bitmesin.
1: geldik.
0: Biz burada türkü söylerken sanki stüdyoda değil de
1: Evet.
0: evlerinde bizi izleyen dostlarımızın sanki misafir oluyoruz.
1: Türküleri
0: Gitmek
1: paylaşıyoruz, değil
0: istemiyorum,
1: mi?
0: evet.
1: Evet.
0: Onları görüyor gibiyiz biz burada.
1: Hissediyoruz
0: Değil mi?
1: tabii. O enerjiyi oradan alıyoruz.
0: Evet.
1: Ama inşallah yine haftaya aynı gün aynı saatte değerli izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam edelim. Bu güzel türküleri birlikte paylaşalım. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın efendim.
0: Haftaya yine yarenlik etmek üzere. Sizleri bekliyoruz ekranlarınızın başına. Görüşmek dileğiyle, sağlıcakla ve yarence kalın efendim. Bu akşam da bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte burada buluşalım istiyoruz. Görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Ben Jaya Çimen, 14 yaşındayım. Aslen buralıyım ve şimdi de Ovacık'tayım. Her dildeki şarkıyı söylüyorum. Türkçe, Kürtçe, Zazaca, her dildeki şarkıları seviyorum. Ailemde annem babam beni destekliyor. Ovacık çok güzel bir yer. Yazın tadını burada çok güzel çıkartabiliyoruz. Keman, piyano ve ukulele çalıyorum. Kemanda kendimi ilerletmek istiyorum.
1: Tatlı Notalar yarın TRT Müzik'te.

0: çok kıymetli hem de çok güzel bir hanımefendi konuğum var. Ömür Gedik, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Melike'ciğim.
2: TRT Müzik benim de ailem. Uzun yıllar burada ben de program yaptım. Burada olmaktan, senin konuğun olmaktan, bu kadar güzel ağırlanmaktan çok mutlu oldum.

0: Efendim, Bir Gönül Penceresi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tekrar bir hafta sonra sizlerin huzurunda olmak bizler için çok mutluluk verici, çok heyecanlıyız. Yine bu akşamki programımızda sizler için hepsi birbirinden değerli, muhteşem eserler hazırladık. Hazır olun, az sonra başlıyoruz. Evet Mehsemciğim.
1: Alpçim teşekkür ederiz güzel açılışın için. Efendim ekranlarınızın başına, TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Biz alkışları duyuyoruz. Bu gece bize eşlik edecek çok kıymetli saz üstadlarını bizler alkışlıyoruz. Umut Hoşgör ve orkestrasını ve tabii ki birbirinden kıymetli vokal arkadaşlarımızı biz alkışlıyoruz. Alkışların sesini de duyuyoruz değil mi Alpçim?
0: Duyuyoruz, gönülden duyuyoruz efendim her zaman.
1: TRT Müzik ekranlarından ayrılmayın diyoruz. Gerçekten çok güzel bir program var. Neşe var, hüzün var, pop var, arabesk var. Her şey var programımızda. Halk müziği var, evet. Sizlerin sevdiği her eser var. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz efendim.
0: Ama ilk eser o kadar müthiş bir eser ki, hepinizin çok iyi bildiği muhteşem bir eser. Sizler de muhakkak bu eseri eşlik edeceksiniz. Ekranların başında Mehsem Özçimşir okuyacak sizlere. Bir Semahat Özden Ses bestesi gelecek Uşak makamında. Akşam oldu, hüzünlendim ben yine. Dinliyoruz.
1: Çok teşekkür ederim Alpçim.

0: Ne güzel şarkı. Ellerinize sağlık Umut'cum.
1: Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür
1: canım
0: ederim
1: arkadaşım,
0: Ayfcim.
1: Ne güzel okudun.
0: Çok mersi, çok teşekkür
1: bu
0: ederim.
1: Bu ölümsüz eseri.
0: Evet, çok severek seslendiriyorum bu eseri.
1: Ki bu hafta çok istek almıştı bu eser.
0: Evet,
1: İyi ki okudun.
0: Biz repertuarlarımızı yaparken dinleyicilerimizden isteklerini alıyoruz, değerlendiriyoruz değil mi Ayfcim?
1: Evet, isteklerini almak için tabii yine internet adreslerimizi verelim değil mi?
0: Evet, lütfen.
1: Alparslan Official alt tire Instagram adresim benim. Mehsems efendim.
0: Evet, Mehsem Özçimşir yazınca zaten bir tane Mehsem
1: bir
0: olunca.
1: Bir tane Mehsem olduğu için.
0: Tek olunca.
1: Bir tane zaten, başka
0: ay,
1: yok.
0: Canım arkadaşım, çok teşekkür ederim. İnşallah ekran başındaki izleyicilerimiz bugün bizi beğenmiştir. Biz bir kendimizi beğendik bugün sanki.
1: Yani
0: böyle
1: bugün sanki
0: morlar
1: şöyle bir
0: enerji verdi
1: güzel
0: sanki
1: olduk değil
0: mi?
1: Mor mor.
0: Evet. Umut ne diyorsun? Güzel olduk mu böyle?
1: Beğendiniz
0: vallahi
1: mi bizi
0: beğendiniz
1: Umut
0: mi?
1: Kardeşim?
0: Teşekkür ederiz efendim. Ekibimiz beğendi.
1: Sizler için efendim. Her şey sizin
0: siz çok
1: için.
0: kıymetlisiniz. Evet
1: Bu
0: efendim.
1: kıyafetler, bu şarkılar, bu güzelliklerin hepsi
0: Sizin
1: sizler
0: için.
1: için.
0: Efendim yine sırada harika bir eser var. Ben Alparslan'ın kendi sunumundan dinlemek istiyorum bu
1: Hay hay.
0: eseri. Sunar mısın rica etsem?
1: Efendim eserimiz Karcar makamında yine çok sevilen bir eser. Beste Şekip Ayhan Özışık, güfte Müzeher Güyer. Unutmadım seni ben, unutmadım. Her zaman, her zaman kalbimdesin. Fakat esere başlamadan önce Veysel Motruk kardeşimden şöyle güzel bir cello taksimi dinleyelim.
0: Zevkle
1: Teşekkür
0: dinliyoruz.
1: ediyorum Mehsemciğim.

0: Veysel Motor, çok teşekkür ediyorum.
1: Gönlüne sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Bir şarkı
0: ediyorum.
1: Önce de tabii benim çok kıymetli kardeşim Umut Hoşgör o kadar güzel bir taksim yaptı ki.
0: Her zaman.
1: Ona da sonsuz teşekkürler ediyorum. Gerçekten çok güzeldi.
0: Sağ ol,
1: ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum Meysel'cim.
1: Bugün biz farkında olmadan galiba unutmakla alakalı evet, birçok şarkı seçmişiz. Sanki şimdi okuyacağım şarkı da senin okuduğun şarkıya biraz cevap gibi. Değil mi?
0: Evet, tevafuk olmuş ama.
1: Tevafuk olmuş. Gerçekten repertuar yaparken efendim böyle herkes istediği şarkıyı ve sizlerin istedikleri şarkıları sıralıyoruz. Bu da sizden gelen bir şarkı. Ben çok severek okuyorum. Gençler de bu şarkıyı
0: eser, evet,
1: çok seviyor değil mi? Onlar da okuyor. Bizimle birlikte ekranda okursanız biz çok sevineceğiz.
0: Anons et istersen şarkıyı.
1: Mi?
0: Evet.
1: Seni ben unutmak istemedim ki uzayan yollara neden inandın diyoruz.
0: Sevenler verdiği sözden döner mi? Şu yalan yıllara neden inandın diyecek Mehsem Özşimşir.
1: Sağ olun, çok teşekkürler.

0: Ellerinize sağlık. Ne güzel şarkı.
1: Mesemcim ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederim efendim. Unutmakla alakalı şarkılarımız bitti galiba. Şimdi
1: bitti.
0: Gönlümüzde kalan, sensiz kalan gönlümüzde
1: Senin
0: şarkıları
1: istediğin
0: başlıyor.
1: Şarkı
0: Evet.
1: geldi.
0: Bu şarkıyı efendim ben çok severim ve Alp'ten dinlemeyi de çok severim. İnanıyorum ki sizler de çok seviyorsunuz bu şarkıyı. Bizlerle birlikte okur musunuz acaba ekranların başında? Şöyle bir koltuklarına yaslansınlar.
1: Muhakkak okuyacaklar.
0: Çaylar konulmuştur eminim.

0: Sen börek seversin.
1: Güzel
0: Artık
1: olan her şeyi
0: sevemiyoruz.
1: severim.
0: Artık sevemiyoruz, değil mi?
1: Biraz dikkat etmemiz lazım.
0: Evet,
1: yoksa
0: ama...
1: bu elbiseler olmuyor.
0: Evet efendim.
1: Bu güzel elbiseler olmuyor.
0: Ne evet. Bakıyorsun bize?
1: Bir dinleyicimiz kaç haftadır İrfan Özbakır bestesi isteyip duruyordu. Buyurun efendim, bir İrfan Özbakır bestesi geliyor Güfte Memduha Olgun'a ait. Sensiz kalan gönlümde bil ki hayat virane. Sen yoksun yanımda bu alemden bana ne.
0: Dinliyoruz efendim.
1: Teşekkür ediyorum.

0: Muhteşem orkestramız, ellerinize sağlık.
1: Muhteşem gerçekten... sesimiz, mehsemimiz.
0: Canım benim, bir şarkı, çok teşekkür
1: yani
0: ederim.
1: Bu kadar güzel okunur.
0: Çok sağ ol. Sen istedin, evet yine evet, repertuar yaparken senin istediğin bir şarkıydı.
1: Derya Bedavacı kardeşimiz.
0: Evet, ona da sevgiler, çok buradan güzel, çok güzel okur.
1: Ben ilk kez ondan
0: canım
1: dinlemiştim.
0: Canım Derya, evet.
1: Eşim Gökçe'de
0: tabii, Müslüm,
1: çok sevdiğimiz
0: Müslüm
1: bir eser.
0: Müslüm Gürses.
1: Sen de muhteşem okur.
0: Teşekkür ederim efendim. Siz isteyin, ben okuyayım. Evet efendim. Aslında bu şarkı sana çok yakışıyor. Şimdi okuyacağın şarkı. Ben
1: tabii,
0: sorayım mı?
1: Da...
0: Neden

0: saçların beyazlamış beyaz arkadaş. aslında senin saçların yaştan dolayı değil, çocukluktan beri beyaz. Ben
1: yok,
0: biliyorum arkadaşımı. Tabii canım,
1: beyaz
0: geceleri saymıyoruz.
1: Beyazlatan yok yani saçlarımı. Herhalde. Ve saçlarımın beyaz olmasından dolayı çok mutluyum efendim.
0: Biz de mutluyuz valla arkadaşım. Sen hep böyle beyaz saçlı kal.
1: Efendim, harikasın. Bu şarkının bestesi Rıfat Şanlı ile
0: Rıfat ait. Abicim.
1: Çok güzel bir eser. Neden saçların beyazlanmış arkadaş diyeceğiz.
0: Zevkle dinliyoruz.
1: Teşekkürler.

0: İyi ki istemişler değil mi? Ne güzel şarkı. Vallahi.
1: Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Benim
0: ellerinize
1: kardeşim.
0: Sağlık arkadaşlar. Çok teşekkürler. Evet efendim, programımızın sonlarına yaklaşıyor muyuz?
1: Yaklaşıyoruz, az kaldı. Yine bir istek şarkımız var.
0: Evet efendim, bu isteği sen sunar mısın lütfen? Bu da çok özel bir istek. Gerçekten bizim için çok kıymetlidir
1: bir
0: kendisi.
1: Bir Selçuk Tekay.

0: bestesi. Yine çok sevilen muhteşem bir eser. Unuturum diye yorma kendini, her sevenle beni bir tutamazsın. Bu kadar yürekten sevmişken seni öyle kolay değil unutamazsın. Efendim kanal yönetmenimiz sevgili Levent için bu şarkı gelsin.
1: Levent Bey'e gelsin efendim.
0: Özel istedi. Onun için bu şarkıyı. Özel... Sayın müdürümüze gelsin bu şarkı.
1: Özel okuyorsun. Sen de çok güzel okuyorsun bu şarkıyı. Zevkle dinliyoruz arkadaşım.
0: Çok teşekkür ediyorum Meslemciğim.

0: Harikasınız arkadaşlar.
1: Ellerinize sağlık. Ne güzel okudun. Ağzına sağlık
0: çok
1: arkadaşım.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Efendim, programımız su gibi akıp geçti. Bir programın daha sonuna geldik. Haftaya evet. Yine aynı gün ve aynı saatte sizlerle buluşmak istiyoruz. Bizlerden sakın ayrılmayın diyoruz. Gönül Penceresi sizlerin çok sevdiği eserlerle yine sizlerle olacak efendim.
0: Evet, bu arada istek şarkılarınızı yine Instagram'dan, Facebook'tan bizlere göndermeye devam ederseniz inanın hepsini okuyoruz ve değerlendirmeye çalışıyoruz.
1: Evet efendim.
0: Şimdi... Ve ne diyoruz? Yayın ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, sevgili yönetmenimize, yönetmen yardımcımıza, stüdyodaki bütün kameraman arkadaşlarımıza, sesçimize, orkestramımıza, muhteşem Umut Hoşgör'e ve Furkan'a, Esra'ya ve
1: Atay'a
0: teşekkür ediyoruz ve sizleri yanımıza alıyoruz güzel kardeşlerimiz.
1: Efendim, bu şarkı söyleyeceğimiz, seslendireceğimiz son eser tabii ki bütün Antep'te çok sevilen, çok böyle düğünlerde söylenen
0: kadifeden kesesi.
1: Evet,
0: öyle
1: çok
0: mi?
1: Sevilir.
0: Mi?
1: Evet, orada o kadifeden kesesiyle maşallah oynanır. Şimdi ben bütün izleyicilerimizi böyle ayağa kalkın diyorum ve bizimle beraber bu şarkıyı hem oynayın hem seslendirin diyorum. Öyle sonlandıralım programımızı. Ne diyorsun Alpçiğim? Ve buradan
0: hay hay
1: Antep'e
0: diyorum.
1: De bütün
0: hay
1: arkadaşlarıma,
0: diyorum,
1: evet, bütün dostlarıma da selam
0: Antep'e
1: olsun
0: selam
1: diyorum.
0: Antep'e selam olsun. Efendim,
1: onlar şimdi ayakta, ben eminim.
0: Sizleri Allah'a ısmarladık. İnşallah bir sonraki programda tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Gönül pencereniz hep açık olsun efendim.
1: Hoşça kalın, sevgiyle kalın efendim. Allah'a ısmarladık.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya.

Sevgili dinleyiciler, huzurlarınızda sizlere sevgi, saygı, hürmet sunarım. Programa Orta Anadolu'dan bir Haley havasıyla başlıyorum. Su gelir millendirir, çayırı çillendirir. Senin şu bakışların ahrazı dillendirir.

Sevgili dinleyiciler, programın ikinci türküsü Bir Bozlak. Halk müziğimizde mayalar, uzun havalar, hoyratlar, bozlaklar var. Mayalar kısa nefesli, hoyratlar dik okunan, uzun havalarımız biraz daha nefesli okunan uzun hava türlerimiz. Bozlak ayrı bir tür oluyor. İçten geldiğince çalınıp söylenen bir hava oluyor. Bir uzun hava türü oluyor bozlak. Ekseriyetle Orta Anadolu yörelerinde çalınır, söylenir bozlak. Bıraktın yalnız gurbet ellere, aradım bahçanda, nar bulamadım. Mecnun gibi gezdim nice çöllerde, şu yanan bağrıma kar bulamadım.

çöllerde şu yanan bağırma. Kar bulamam.

Sevgili dinleyiciler, programın bu kısmındaki türkü, bu sanatı borçlu olduğum babama ait bir türkü. Baba oğul sevgisinin ötesinde birbirimizi derin bir sevgiyle severek babamla biz. Ahu gözlerini sevdiğim Dilbar, sana bir sözüm var diyemiyorum. Bilmem deli miyim, mecnun gezerim, derdimi ellere diyemiyorum.

gezerim. Derdimi ellere diyemiyorum, derdimi ellere diyemiyorum.

yazıktır. Destursuz yanıma varamıyorum, destursuz yanıma varamıyorum. Sevgili dinleyiciler, programın son parçalarını oyun havası olarak seçtim. İlk çalacağım oyun havası Halime Kız. Halime Kız çay aşağı gidiyor, kaşıyla gözü gel gel ediyor. Buna bağlı olarak çalacağım ikinci oyun havası, Ne olur hey gelin ne olur.

Neşet Ertaş. Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı Kırtıllar Köyü'nde doğdu. Babası, bozlak okuma geleneğinin ustası Muharrem Ertaş'tır. 1957 yılında İstanbul'a gelerek Neden Garip Garip Ötersin Bülbül adlı ilk planı babası Muharrem Ertaş'la birlikte seslendirdi. Neşet Ertaş, TRT Ankara Radyosu'ndaki bir canlı yayında Geleli Gülmedim Ben Bu Cihan adlı bozlağı solo çalıp okuduğunda henüz 14 yaşındaydı. 25 Eylül 2012 tarihinde vefat eden büyük ozan Neşet Ertaş, abdallık geleneğinin önde gelen temsilcilerindendir.

0: Akşam Sefası bu akşam TRT Müzik'te.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: 26 Eylül 2 Ekim arasında Bin'de Saban pilavlık bulgur 34 lira yerine 29 lira. Saban beyaz nohut 99.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok ilginç bir müzik grubunu ağırlıyorum. Hakki Brothers.

0: Serkan'cığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Sizler de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Simo. Çok ilginç, çok yaratıcı bir müzik oldu. Biz de programımızda, normalde Virtüözde programında vokal olan grupları normalde konsept gereği ağırlamıyoruz. Ama sizin yapmış olduğunuz çok özel bir proje. Simo'nun sesi bir enstrüman gibi bir efektif yer alıyor. Alan öyle, sen öyle. Çok değişik bir şey. Bu fikir nasıl oluştu? Bir de üçünüz kardeşsiniz. Bu fikir daha önceden var mıydı? Bir hayaliniz miydi? Nasıl oluştu? Ne zaman kuruldu? Haki Brothers.
2: Evet Muhammedciğim, öncelikle çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığın için. Şöyle aslında yani müzik doğal bir gelişim. Yani üç kardeşin arasındaki o sohbetler, o günlük yaşam, günlük hayatın yansıtması bu. Ne zamandan başladı inan belli bir tarihi yok. Çünkü biz hepimiz böyle bir arada olduğumuz zaman evde olursa ya da stüdyoda olursa bir bakıyoruz herkes enstrümanın başına bir şeyler deniyoruz. Şimdi biz mi yaptık bunu? Çok büyük bir kelime, ağır bir kelime. Biz aslında şöyle elektronik müzik canlı enstrümanlarla beraber bir araya getirdiğimiz bir konsept. Ne kadar biliyorsun kolay iş değil çünkü elektronik müziğin o
0: Evet.
2: enerjisi falan canlı enstrümanların o enerjiyi o baskı içinde kaybolabiliyor. Biz oldukça enstrümanların sesleri, vokal sesleri bizdeki canlı enstrümanların kayıp olmaması şartıyla o müzikleri sunmaya çalışıyoruz. Yani günlük hayatımızı yaşıyoruz. Böyle şey değil. Aslında müziğimiz tamamen onu yansıtması. O yüzden bu deneyim öyle oluyor. Üç kardeşin arasındaki diyalog gibi.
0: Bir de yanlış anlamadıysam siz anlık bir düzenleme yapıyorsunuz. Aynı anda
2: Doğrudur, evet.
0: çalıyorsunuz. Mesela aynı eseri bir daha çaldığınız zaman başka bir aranje olmuş oluyor aslında. Belli bir
2: Aynen öyle.
0: çerçevenin haricinde başka aranje oluyor. Mesela ben dinlerken şunu hissettim açıkçası. Bir seyahatteymişim gibi, bir yolculuktaymışım gibi. Ve hani böyle bir tren yolculuğuna binersin. Gider ve sürekli gittiğin zaman da sürekli manzara değişir, başka şeyler yaşarsın. Bu öyle bir şeydi. Çok ilginç bir deneyim aslında. Ve ayrıca bu konsepte bir kulaklık konsepti var. Bu konsepte dahil olan bir şey mi yoksa sadece birbirinizi duymak için olan bir şey mi? Tabii ki birbirinizi duymak için yapıyorsunuz ama bir özelliği de varmış gibi geliyor bana.
2: Aslında evet yani bu kulaklık mevzusu yani stüdyodan gelen bir şey. Üçümüz sürekli dediğim gibi en çok zamanımızı stüdyo geçirdiğimiz için biz hep kulaklıklarla çalışıyoruz. O ses kalitenin en güzel şeklinde kaybı yaşamadan o kulaklıklarla yaşıyoruz. Ve müziğimizi o şekilde yapıyoruz. Dediğim gibi yolculuk meselesine gelsek kesinlikle öyle. Çünkü bizim zaten geldiğimiz ülkeden buraya kadar yolculuğu yansıtması, hikayeleri, günlükleri aslında her şey içinde var bu müziğin içinde. O yüzden hani oldukça dediğim gibi biz bir konuyu konuşuyormuş gibi müziğimizi de öyle
0: Evet,
2: yapıyoruz. O
0: evet.
2: yüzden pek de böyle düzenleme canlı olması da büyük bir avantaj bizim için. Çünkü o anlık yaşama belki tekrar yaparsak aynısı olmayabilir. Elektronik müziğin özelliği de bu aslında live looping yapması. Bizim için bir avantaj çünkü herkesin iki tane enstrüman çalabilmesi, bir yandan piyanoyu tekrarlayıp klarnete geçiyorum. Aynı zamanda klarnetin bazı notaları kaydederek piyano üzerinde ya da keyboard'un üzerinde geçiyorum. Bir sesler çalıyorum. Keza Simo için, keza Alan için.
1: Evet.
2: Herkesin böyle bir şeyi var, bir çalışma masası var. O çalışma masası, üç çalışma masası bir araya gelince böyle bir sound ortaya çıkıyor ve
0: Çok güzel bir şey olmuş. Ben şahsen
2: çok
0: çok beğendim.
2: teşekkür
0: Eminim ki
2: ederim.
0: çok
2: Teşekkür
0: zaten
2: ederim.
0: beğeniyorlardır. Hazır sizi bulmuşken zaten hep berabersiniz. Sürekli sizi birinizi bulmuş gibi olacağız.
2: Evet öyle.
0: Hazır bulmuşken bir parça daha dinlemek isteriz. Ne dinliyoruz?
2: Olur. Yolculuğu deyince bir aklımıza büyük üstad Neşet Ertaş'ın parçası şarkısı geldi.
1: Evet, çok güzel bir
2: E,
1: eser
2: onu çalalım
1: gerçekten.
2: mı arkadaşlar? Neredesin sen
0: Neredesin
2: çalıyor
0: çok
2: sen?
0: güzel. Çok
1: Çok
0: güzel
1: güzel
0: şarkı.
1: olur.
0: Çok da güzel bir anı olur. Hatırayı anmış oluruz.
2: Aynen.
0: Buyurun. Büyük heyecanla,
1: Haydi
0: büyük bir
1: bakalım.
0: zevkle dinliyoruz.

0: Ellerinize sağlık, emeklerinize sağlık, duygunuza
1: Teşekkürler.
0: sağlık. Harika, çok güzel. Simo, çok güzel bir sesin var
1: Çok teşekkür
0: gerçekten.
1: ederim. Çok sağ ol.
0: Enstrüman gibi. Zaten ses bir enstrümandır ama yani senin gerçekten bir enstrüman gibi.
1: Teşekkür ederim. İyi ki varsın.
0: Sesine sağlık. Alan, duygun harika. Çok
1: Teşekkür
0: tebrik
1: ederim.
0: ediyorum.
1: Çok sağ ol.
0: Serkan'cığım, senin de nefesine sağlık. Bu projenin içinde bir kültürel şeyler hissediyorum aynı zamanda. Etnik tarz hissediyorum. Zaten bir kültürel de bir durumunuz var. Siz yapmış olduğunuz konserlerde, projelerde bunları hep bir sentez içinde aslında bulunduruyorsunuz. Hani senin bildiğim kadarıyla

0: kadarıyla yaptığı müzik tarzında hem kendi kültürünü, hem Türk kültürünü, hem Avrupa kültürünü bir araya getirip bir sentez diyorsun sen bunu. Bunun hakkında nasıl başarıyorsun bunu?
1: Yani Muhammedciğim, şimdi bu müziği hakikaten yaşamak lazım. Yani müzik bir hayat gibi, o günleri yaşadığında tamamen içten gelen bir şey oluyor. Dediğin gibi yani ben Avrupa'da olsa, Amerika'da olsa bir maceralarım oldu. Keza kardeşlerim için de aynı şey. Bu kültür karışımı aslında güzel bir tarafı var. Bir identity crisis, bir kimlik problemi yaşıyormuş gibi, ama aynı zamanda bir zenginlik aslında baktığın zaman. O yüzden birkaç dilde şarkıları, sözleri, şiirleri ekliyoruz müziğe. Biz bunu hakikaten yaşayarak yapıyoruz. İçimizden yaşadığımız o kültürleri yansıtmaya çalışıyoruz. Güzel oluyor, sen ne mutlu bize.
0: Çok güzel oluyor. Çok çok güzel yakıştırıyorsunuz. Bir de sizin In The Studio diye bir projeniz var. Buna ben de yer aldım. Çok etkileyici bir proje, ilginç bir proje. Bundan biraz bahsetmeni isterim.
1: In The Studio Project Türkiye'nin ilk stüdyo konsepti gerçekleştirdik. Aslında kulaklık oradan
0: İlk
1: geliyor.
0: oradan
1: Biz
0: çıktı, değil mi?
1: evet, biz orada hem müzisyenler kulaklıklarla hem seyirciyle birlikte o anı en kaliteli ses deneyimi sağlıyoruz. Çok güzel bir proje. O bizim için hakikaten Hucky Brothers'ın bir kimliğinin bir parçası o proje. Aynı zamanda çeşitli çeşitli değerli müzisyenler ağırladık. Siz de onlardan bir tanesisiniz. Çok güzel bir
0: Teşekkür ederim.
1: müzik yaptık, meşk yaptık. Harika oldu. In The Studio aslında oradan o kulaklık ses deneyimi oradan geliyor ve biz dediğim gibi orada daha çok konser tadında küçük bir canlı oturumlar yapıyoruz.
0: Çok keyifli proje.
1: Şu an önümüzdeki günlerde biraz o konsepti biraz dışarıya doğru bir hedefimiz var. Bir albüm çalışması. Nihayet yapalım mı albüm
2: Evet.
1: arkadaşım
2: Şey
1: Canan'la?
2: olacak. Out of studio. Değil
1: Aynen.
2: mi?
1: Stüdyonun uzakta bir şey deneyim sağlayacağız. Ne kadar kolay bilmiyorum. Biliyorsunuz dışarıda çok
0: Evet.
1: zor bir şartlar oluyor, ama inşallah o da güzel bir
0: Siz üç
1: deneyim olur.
0: kardeş ya da üç müzisyen, üç sanatçı çok başarılısınız. Enerjiniz zaten harika. Hepinizi de bireysel tanıyorum. Karakterleriniz de çok güzel. İnsan olarak da çok iyisiniz. O yüzden yapacağınız işler her zaman başarılı zaten. Yani iyi bir yüreğe sahip olan bir insanın hiçbir zaman başarısız bir şeye sahip olacağını sanmıyorum. O yüzden yapacağınız bütün projelerde başarı, şans dilemiyorum size. Çünkü zaten şansın ve başarının size ihtiyacı var
1: Çok
0: bence.
1: teşekkür
0: Sizler gerçekten
2: ederim.
0: çok değerlisiniz.
2: Çok
0: Hem
2: teşekkür
0: ülkemiz için de
2: ederim.
0: çok değerlisiniz. Çünkü çok başarılı ve ülkemizin yararına, gerçekten ülkenin yararına, dünyanın yararına birçok güzel projelerde bulunuyorsunuz. Eksik olmayın.
2: Çok
0: Her zaman
2: teşekkür ederiz.
0: daim olun. Geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum.
2: Biz
0: Çok
2: teşekkür
0: mutlu
2: ediyoruz.
0: oldum.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Virtüosite programı çok farklı bir konsept oldu. Ben çok mutlu oldum program adına ve izleyenler adına. Eminim ki onlar da çok sevmişlerdir. Ama
1: Bir final.
0: finalde beraber çalıyoruz. Ama
2: Evet.
0: ben nasıl çalacağım bilmiyorum. Ben de bir kulaklık takıyorum şimdi.
1: Kulaklık şart.
0: Harika.
2: Artık
0: O zaman
2: ondan sonra. Evet.
0: deneyelim.
1: Olur.
0: Buyurun.
1: Haydi bakalım.

yayınlamıştık biliyorsunuz. Benle özdeş hale gelmiş benim en popüler türkülerimi, şarkılarımı yaygınlaşan onlarla bir bölüm yapmıştık. Şimdi yine benimle yaygınlaşan, sevilen bir repertuar çalacağız size.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
1: Kredi. 26 Eylül 2 Ekim arasında Bin'de Saban pilavlık bulgur 34 lira yerine 29 lira. Saban beyaz nohut 99 lira yerine 89 lira.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın gümüş

0: Efendim, TRT Müzik ekranlarından gönül dolusu selamlar, sevgiler. Sazın, sözün, gönlün ustası Erol Parlak Hocam'la birlikte sizlerin kalbinden, bizlerin kalbine, yüreklerden akan o gürül gürül güzel türkülerimizle yüreklerinize, evlerinize misafir olmaya geldik. Aşk Özünden programımız başlıyor hocam. Nasılsınız?
1: Evet, sevgili Deniz, öncelikle sesine, nefesine, gönlüne sağlık bu güzel icra için. Yine TRT Müzik izleyicilerinin, kıymetli izleyicilerimizin gönül kapılarını aralamak üzere, biz de gönlümüzde birikenleri onlarla paylaşmak üzere karşılarındayız. Bugün de onlar için çok kıymetli, birbirinden güzel eserler hazırladık. Deyişlerimiz var, nefesler var, türküler var, oyun ezgileri var. Hepsi birbirinden güzel.
0: Gönlümüz coşkun, kalbimiz dopdolu hocam. Sırada Aşık Mücrimi'den bir türkü söyleyeceksiniz.
1: Evet.
0: Derdi bana veren yardır, merhem edip saran da yine o, diyor Aşık evet. Mücrimi.
1: Sevgili Deniz, programımızın bence kıymetli taraflarından bir tanesi de böyle bu türkülerin arka planındaki üretken insanları, o yürek atan yürekleri, emekleri, çabaları biraz böyle dile getirmek. Aşık Mücrimi deyişlerini çokça dinliyoruz, çokça
0: evet,
1: çalıp
0: kimdir
1: söylüyoruz.
0: Aşık Mücrimi?
1: Ama Aşık Mücrimi hakkında pek bir fikrimiz yok. En azından biz burada küçük bilgiler aktararak dinlediğimiz eserin kaynakları hakkında da fikir vermiş olabiliriz. Aşık Mücrimi, benim edindiğim bilgilere göre 1882 yılında Malatya Doğanşehir'in Karaterzi'de doğmuş. Asıl adı Mehmet Özbozok ve mutasavvıf bir halk ozanı. Halk arasında Çolak Dede lakabıyla da biliniyor. 1970 yılında Gaziantep'in Nurdağ Sakçagözü'nde vefat ediyor. Kendisine has bir söyleyiş tarzı var. Şiir tarzı da kendisine has. Ürettiği eserler çokça ve halkımızın diline, gönlüne yer etmiş. İşte biz bugün de programımızda bundan bir tanesini seslendireceğiz. Gel tabip sorma derdimi.
0: Sevgi, saygı, özlemle, rahmetle anıyoruz. Aşık
1: Mücrimi.
0: Mücrimi'yi. Sen hocam, buyurun.

0: Ah hocam, yüreğinize sağlık. Aşk öyle bir derttir ki
1: Evet.
0: ne hekim anlar ne de ilacı vardır.
1: Aşık Mücrimi'ye rahmet olsun.
0: Rahmet
1: Ne
0: olsun.
1: güzel söylemiş. Biz de paylaştık
0: Ne
1: bugün.
0: güzel paylaştınız hocam.
1: Sağ olsun.
0: Sevdanın izinde yürümeye devam ediyoruz. Ben de bir
1: Evet.
0: Sivas Divriği türküsü okuyacağım. Hüseyin Özkan'dan. Sevip de kavuşamayanların türküsü. Hem sevdalısına, sevdiğine hayranlığını dile getiriyor. Hem de böyle bir sitem ediyor.
1: Evet.
0: Male male diyeceğiz. Haydi
1: Peki.
0: bakalım.

0: Sesine, diline, gönlüne sağlık
1: Çok teşekkür
0: Deniz. Ne
1: ederim
0: güzel
1: hocam.
0: oldu.
1: Hocam sağ olun.
0: Sağ olsun
1: Bazı
0: arkadaşlarımız.
1: sevdalar vardır. Dokunamazsın, sarılamazsın ama içinde bir türkü olur. Yıllar yılı
0: Evet.
1: akar gider işte
0: Bu da öyle
1: böyle.
0: güzel bir türkü. Arkadaşlarımızın da eline emeklerine sağlık hepsinin.
1: Evet, hepsine
0: Çok
1: çok
0: güzel
1: teşekkür
0: oldu.
1: ediyoruz. Hocam, müsaade ederseniz ben yine sizin yazmış olduğunuz bir şiiri okumak istiyorum. Çok
0: Elbette.
1: hepsi çok güzel, birbirinden güzeldi. Ben bir tanesini çok sevdim şöyle. Evet, türküler dolusu şiirinizi okumak istiyorum ama işte biraz gözlerle ilgili problem var. Aslında yaşım 39 varım, 40 yokum ama
0: Evet.
1: gözlerde birazcık böyle bir sıkıntı oldu hocam. Evet, müsaadenizle. Bir fon alabilir miyim arkadaşlar? Türküler dolusu. Türküler söyleriz nice bin yıldır. Söyler gideriz türküler dolusu. Gönlümüzü insanlığın yoluna bağlar gideriz türküler dolusu. Aşkın dili türkülerin özünde, gizlenmiştir manasında, sözünde. Yunus gibi deryaların izinde çağlar gideriz türküler dolusu. Türkülerde bin bir çeşit varlık var. Beraberlik, düzenlik var, dirlik var. Kardeşlik var, eşitlik var, birlik var. Sağlar gideriz türküler dolusu. Pervaneyim, türkü ekmeğim, aşım. Hem canım cananım, hem can yoldaşım. Yüreğimde sızım, gözümde yaşım. Ağlar giderim türküler dolusu. Hocam yüreğinize sağlık.
0: Senin de diline sağlık.
1: Teşekkür ederim. Sürçülisan ettiysem affola.
0: Estağfurullah, yok, ne demek.
1: Evet, sırada yine sözü müziği size ait olan bir eser var. Yaralı Dağlar.
0: Evet.
1: Can, bunun bir hikayesi var mı, bir anısı?
0: Ya hikaye hepimizin hikayesi. Yani hepimiz bu toprakların çocuklarıyız. Aynı şeyleri yaşıyoruz. Hepimiz aynı noktadayız.
1: Evet.
0: Aşağı yukarı başımıza gelenler de bir sevdalarımız da benzer ifadede. Orada da bir sevda ayrılık türküsü bu. Zamanında yazmıştım öyle. Sonradan havalandırdık.
1: Ne güzel.
0: Bir
1: O
0: esere
1: zaman
0: dönüştü.
1: o güzel sesinizden
0: Eksik
1: dinleyelim.
0: olma. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Şu diğer sazımı almak durumundayım. Üslup olarak onunla
1: Bu divan
0: yakışıyor.
1: bağlama değil mi hocam?
0: Divan altı diyoruz. Tam divan da değil.

0: Nefesinize sağlık, sesinize sağlık hocam. Yaralı
1: Eyvallah.
0: gönüllere şifa, sessiz
1: Eyvallah.
0: dağlara nefes oldunuz.
1: Eyvallah.
0: Efendim, Aşk Gözünden programındasınız. Sevdanın izinde yürümeye devam ediyoruz. Şimdi sırada Nurettin Rençber'e ait sözü müziği. Bir dileğim var senden. Haydi bakalım, sevdanın yüküne ortak olun. Beraber söyleyelim.

0: Sesine, diline, gönlüne sağlık Deniz.
1: Çok
0: Ne
1: teşekkür
0: kadar güzel
1: ederim
0: bir
1: canım.
0: eser.
1: Çok
0: Çok
1: güzel değil mi?
0: hoş,
1: Söz
0: evet, çok
1: müzik
0: yanık.
1: Nurettin Rençber. Ben de
0: Evet,
1: duyar duymaz sevdalandım bu
0: evet ne
1: Türkiye'ye.
0: güzel.
1: Şu diyor ya, sevenleri ayıran mar. Orada var diyor birçoğu. Ona da bir açıklık getirmek
0: Yılan.
1: istiyorum. Mar eski dilde
0: Yılan.
1: yılan demek. Evet. Şimdi sırada Afyon Emirdağ.
0: Evet.
1: Türkümüz var hocam. Ali Ercan, Fakı Eder.
0: Fakı Eder.
1: Ede Er. Ay,
0: Evet.
1: çok özür diliyorum. Evet, bunlar önemli. Emirdağ'a gideceğiz. Sizin
0: Bu
1: sesinizden dinleyeceğiz. Buyurun hocam.
0: türkü hem birkaç şeyi var, varyantı var. Bir tanesi işte bu meşeler güvermiş olan, bir tanesi de bu Emirdağ birbirine olalı. Bunun iki varyantı var. Bir tanesi de Ali Ercan Usta'nın okuduğu, onun yorumuyla olan gelen. Ben Belçika'ya gittiğimde orada Fakı Eder Usta'yla da tanıştık. İkinci dörtlüğünü orada edinmiştim kendisinden. Çok da güzel bir dörtlük olarak türkünün içerisinde yer aldı. Onu seslendireyim ben.
1: Lütfen,
0: Müsaadenizle.
1: buyurun hocam, lütfen.
0: Birlikte çalar mıyız arkadaşlar?

0: Yüreğinize sağlık hocam. Sevenler
1: Şey kadın.
0: kavuşsun, yollar açılsın, gelinlerin burnu büyümesin.
1: Evet.
0: Hocam biraz hareketlenelim mi?
1: Evet, ne
0: Şöyle
1: güzel.
0: Trakya'ya
1: Olur.
0: doğru gidelim.
1: İyi olur, evet.
0: Eyüp Can Sezer kaynak. Evet, hadi şimdi Meriç'in azgın sularında kaybolalım hep beraber. Babuba.

0: Sesine, diline, gönlüne sağlık. Sevgili Deniz, ne güzel oldu. Arkadaşlarımızın eline sağlık.
1: Eyvallah hocam.
0: Sevgili
1: Teşekkür
0: Buğra
1: ederim.
0: Solo için teşekkürler. Ve Hüseyin Özdoğan, emeklerinize sağlık.
1: Hocam eğer müsaade ederseniz ben bir şiir daha okumak istiyorum.
0: Evet.
1: Aşık Sıtkı
0: Elbette.
1: Eminoğlu'ndan. Çok
0: Evet.
1: güzel bir şiir. Sizden bir fon rica edeceğim.

0: Tabip Neşter vurma gönül yarama. Kapat üzerini, sar gizli kalsın. Zahmet edip boşa ilaç arama. Fark eden olmasın, dur gizli kalsın. Yaradanım hoş yaratmış cismini. Gönlümün köşküne astım resmini. Sayıkladım durdum yarın ismini. Allah'ın seversen sil gizli kalsın. Sevdiğimi söyle, durma koş götür. Mektup yazamadım, zarfı boş götür. Gözlerimden birkaç damla yaş götür. Götür sevdiğime, ver gizli kalsın. Sevdasını çektim, çile demedim. Bülbüle demedim, güle demedim. Kalbimde sakladım, ele demedim. Bırak gönlümdeki, yar gizli kalsın. Eminoğlu sevda yaşattım serde. Can dayanmaz aşk denilen bu derde. Senden sorar ise mezarı nerede? Onu da söyleme, yer gizli kalsın.
1: Evet, senin diline gönlüne sağlık. Aşık Sıtkı Eminoğlu'nun da ruhuna sağlık. Bu ne kadar güzel diziler bizlere armağan etmiş. Var olsun.
0: Var olsun. Şimdi sırada bir garip bülbülün hikayesi var. Ova garibi. Giresun'a gideceğiz. Kaynak Mehmet Üstün, Halim Giresunoğlu.
1: Giresunluoğlu.
0: Giresunluoğlu. Evet. Derleyen TRT.
1: Evet.
0: Bana bozlak gibi geliyor bu eser hocam.
1: Değil. Orada var yani, zaten Giresun aslında böyle kemençe ağırlıklı gibi durur ama Giresun'da saz kültürü de çok yüksektir. Doğal olarak saz kültürünün içerisinde benzeşen bu Türkmen karakterli ezgiler var. Fakat bu eser çok hani nadide bir inci tanesi gibi. Bir ikincisi yok bunun.
0: Evet, evet. Giresun, yani sanki Giresun değilmiş gibi geldi bunu çok, genelde Karadeniz türküleri.
1: Tek başına böyle münhasır çok güzel bir eser. Zamanında ustalar bize bırakmışlar. Biz de yorumlamaya çalışıyoruz.
0: O zaman o güzel sesinizden dinleyelim.
1: Teşekkürler,
0: hocam.
1: Teşekkürler, sağ olasın. Arkadaşlar birlikte seslendirelim dilerseniz.

0: Eyvallah hocam, ne güzel söylediniz.
1: Sıkılma, teşekkür ederim.
0: Yüreğimizin sustuklarını türküler dillendiriyor. İyi ki türkülerimiz var.
1: Evet.
0: Aşk Özünden programındayız. Sevda izinde yürüyoruz. Şimdi bir İstanbul türküsü okumak istiyorum sırada.
1: Evet.
0: İstanbul, Nuri Halil Poyraz kaynak, derleyen Muzaffer Sarı Sözen.
1: Evet.
0: Sendeki kaşlar bende de olaydı.

0: Evet, dizine sağlık. Gönlüne
1: Teşekkür
0: sağlık
1: ederim
0: arkadaşlar.
1: hocam.
0: Elinize sağlık. Ne kadar güzel, dinamik,
1: Dinamik, hareketli
0: hoş,
1: bir eser
0: güzel bir eser oldu.
1: hakikaten. Sırada yine sizin o muhteşem eserlerinizden biri var ve çok güzel mesajlar veriyor. İnsan olmanın özü aslında sevgi, saygı, hoşgörü efendim. Söz müzik Erol Parlak.
0: Evet. Ya söz müzik bizim gibi diyoruz ama aslında bunlar bizim ortak kültürümüz. Yani Anadolu irfanının işte temeline oturduğu üç tane düstur: sevgi, saygı, hoşgörü. Bunların farklı dillerde farklı ifadeleri var. Biz de böyle ifade etmeye çalıştık. Bunu arkadaşlarımızla birlikte seslendirelim olmazsa.
1: Lütfen hocam.
0: Tamam.

0: Yüreğinize sağlık
1: Tamam,
0: hocam.
1: teşekkür
0: Ne
1: ederim.
0: güzel. Sevgiyle bakabilmek, saygıyla yaklaşabilmek,
1: Hoşgörü
0: hoşgörüyle.
1: duyabilmek. Evet.
0: Evet, bunlar çok önemli şeyler. Bunun üçü oldu mu türküler de bitmez, dostluk da bitmez.
1: Evet.
0: Hocam, şimdi beraber okuyabileceğimiz bir eser var sırada. Tekrar, Nalın Dilber. Evet, sözler Karacaoğlan, müzik Musa
1: Musa
0: Eroğlu.
1: Eroğlu ustamızın. Ben eşlik edeyim mi sana?
0: Ben size eşlik edeyim hocam, siz
1: Estağfurullah.
0: okuyun.

0: Ne güzel oldu, değil mi?
1: Vallahi çok güzel
0: Arkadaşlar
1: oldu
0: ellerine
1: hocam.
0: sağlık sizlerin de. Ne güzel bir
1: Çok
0: paylaşım
1: güzel
0: oldu.
1: oldu vallahi. Benim çok sevdiğim bir eser zaten.
0: Karacaoğlan'a rahmetler olsun. Musa Eroğlu hocamıza da buradan sevgilerimizi, saygılarımızı
1: Evet.
0: iletiyoruz.
1: Hocam programımızın sonuna geldik. Söyleyecekleriniz varsa buyurun lütfen.
0: Evet, umarım gönüllere dokunmuşuzdur. Gönüllere bir nebze olsun, bir ferahlık, güzellik aktarabilmişizdir. Ne mutlu bize o halde. Ben sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Bir başka programda buluşmak dileğiyle diyorum.
1: Ben de aynı şekilde her şey gönlünüzce olsun dostlar. Bir sonraki programda sağlıkla, sevgiyle, aşkla tekrar buluşmak dileğiyle. Şimdi Diyarbakır'a gideceğiz. Celal Güzel Ses'ten Karanfil Eker Misin? Canan'ın türküsünü söyleyeceğiz. Buyurun hocam.

Sevgili izleyenlerimiz, Serkan Çağrı sahnesine, TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Yine çok özel ve çok güzel bir programda sizlerle birlikteyiz. Bugün yine birlikte dinleyeceğimiz güzel şarkılar var. Dünya.

Efendim çok çok teşekkür ediyoruz. Bir TRT klasiği. Çeyrek asırı aşkın bir süredir devam eden müzik programı Akşam Sefası programına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Evet, bizler her hafta olduğu gibi bu haftada sizler için o kadar güzel eserler hazırladık ki umuyorum yine bu akşam buradan giderken çok memnun ayrılacaksınız. Ben öyle düşünüyorum. Ne dersiniz? Kimlerle okuyacağız şarkılarımızı? Birbirinden değerli arkadaşlarım için. Şöyle güçlü bir alkış istiyorum. Ve programımızın vazgeçilmez orkestrası için de şöyle kocaman bir alkış istiyorum. Yine alkışlar devam edecek. Hiç kesmeyelim alkışları. Güzeller güzeli şefimiz. Sevgili Komutan Okur. Ve tabii ki yapımda, yayında emeği geçen bütün ekip için şöyle hepimiz kuvvetli bir alkış yapalım. Sözü de fazla uzatmayayım isterseniz. Şarkılarımızla devam edelim. Kiminle devam edelim? Sevgili Ömer Faruk Özcan.

0: Geçicizade'nin sunduğu program devam edecek.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
2: Amacımız butik çalışıp taze taze ürünleri satmak. Benim de bu yaşımda buraya gelmem sebebim de bir değişiklik olmasın, bir atlama olmasın, bir hata olmasın diye ben her gün buraya gelirim, az durarım ama emin olurum, buradan ayrılırım emin olarak. Kalitenin üzerine çok duruyoruz. Bütün amacım kalitemiz değişmesin. Sonra raf ömürlerini uzun da vermiyoruz. Gerçi uzatmak mümkün katlı maddeleriyle ama ona da girişmiyoruz. Ham madde ne kadar pahalanırsa pahalansın, biz ham maddede reçetemizde bir eksiklik yapmayız. Reçetemiz neyse her gün aynı mal çıkar. Bizim sloganımız Edirne'nin tadı badem ezmesinin adıdır.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya

Çok teşekkür ediyorum. Efendim çok teşekkür ediyorum kıymetli alkışlarınıza. Çok kıymetli hocam, nurlar içinde yatsın. Maalesef çok yakın zamanda kaybettik kendisini. Kutlup Ayaslı hocamıza ait çok güzel bir eser var sırada. Sen Nisan'sın daha, ben Sarı Eylül diyeceğiz. Tabii çok kıymetli arkadaşımı benimle birlikte söylemesi için davet etmek istiyorum. Çok güçlü alkışlarınızla Volkan Erkal huzurlarınızda.

Efendim, sevgili Rengin Uyar Kökten'e çok çok teşekkür ediyorum bu güzel düeti için. Ben müsaadenizle bir eser daha seslendireceğim. Bir Yıldırım Gürses bestesi birlikte okuyacağımızı düşünüyorum. Affetmem asla seni.

0: Gececizade sundu.
1: Doğu'nun incesi Diyarbakır şehrindeyim. Diyarbakır'ın yaşayan efsanesi Bedri Aysel'i, Udi Yervent ve kıymetli dostlarından oluşan muhabbet meclisine ziyaret etme fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissettim.
2: Hoş geldin.

Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için kardeşlerimizin, soydaşlarımızın yanında Batı Trakya'da İskeçe ve Gümülcine'de olacağız. Allah

0: Metin Şentürk'te Gönülden Gönüle pazar TRT Müzik'te.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla parite.

Evet sevgili izleyiciler, ekran başındaki herkese selam sevgilerimizi iletiyoruz. Bu akşam böyle bir piyano, keman, Umut Şenyaylar kardeşimle böyle bir özel bir sarı gelin söyledik sizlere. Çok yakışıyor piyanoyla kemana. Bir bölüm yayınlamıştık biliyorsunuz. Benle özdeş hale gelmiş benim en popüler türkülerimi, şarkılarımı yaygınlaşan onlarla bir bölüm yapmıştık. Şimdi yine benimle yaygınlaşan, sevilen bir repertuar çalacağız size.

yüzün eskimez. Sen gidince ay kararır, çığlıklar bitmez. Zaman geçer, kabuk bağlar, sızı diner. Zaman geçer, kabuk bağlar, sızı diner, dost, sızı diner. Zaman geçer, kabuk bağlar, sızı diner. Zaman geçer, kabuk bağlar. Evet sevgili izleyiciler, yıl 1999, Sistemdir albümümün ilk şarkısıydı. Türkü formunda bestesi, Aydın Öztürk imzalı. Aydın'a da buradan çok selamlar, kulakları çınlasın. Çok güzel bir eserdir, çok güzel yazmış sözleri Aydın, bestesi de çok güzel. Şimdi sırada yine ondan sonraki yıllarda yine çok sevilen, hatta klibinde Kemal Başbu çekmişti. Bir Sensiz Yapamam şarkısı var sırada. Onu okuyacağım.

Evet, hep birlikte geçmişe gittik. Şimdi yine bayağı bir 2002-2003 Zerda dizisini hatırlarsınız. Benim Şahin Ağa'yı oynadığım, aslında beni televizyon dünyasına, oyunculuğa taşıyan çok önemli dizilerden biriydi. Çok seyredildi. Müziği çok akılda kaldı, hikayesi. O dizi herkese çok yaramıştı. Hatta içinden Halit Ergenç'i çıkardı. Benden sonra 39. bölümden sonra girmişti Halit. Ve çok iyi bir oyunculuk sergilemişti. Ben de çok ciddi bir ekiple oynamıştım. Oyunculuğumu geliştirme fırsatı buldum. Hem Kudret Sabancı yönetmenliğinde çok güzel bir diziydi. Herkesin aklındadır. O dizinin müziğini de tabii Kıraç yapmıştı. Kıraç'ın da kulakları çınlasın. Buradan selamlarımı gönderiyorum. Müziği de çok sevilmişti. Yani dizi kadar müziği de çok öne çıkmıştı. Şimdi onu Zerda'yı okuyacağım sizlere. Hadi bakalım biraz geçmişe gidelim. Buyurun.

Evet, 23 yıl önceye gittik. Zerda dedik. Ve şimdi yine bir Stemdir albümünde okuduğum söz ve müziği benle Cevdet Bağcı'ya ait bir eser. Çok güzel bir eserdir bu eserde. Beni takip edenler bilirler. Hadi bakalım bir üzme diyelim.

Evet, şimdi İhsan albümünde yer verdiğim bir çok güzel bir türkü, bir beste ama türkü formunda. Çok genç bir arkadaşımıza ait, Almanya'dan Yasin Yıldız kardeşime ait. Gurbet elde dünüm saklı, yarınım yok. Bugünümde sen olmasan derdim çok. Yok ayrılmak, darılmak, küsmek hiç yok. Yar yine küsmüş, hiç gülmüyor. Sevdalı gönlüm dur bilmiyor. Yar bana küsmüş, kal demiyor. Hadi bakalım.

İhsan albümünden yine bir Bülent Gümüş şarkısı söyleyeceğim sizlere. Naz diyeceğiz. Bu da güzel bir eserdir. Aslında dinleyici klibi çekilmemiş şarkıları buluyor. Bence bu dinleyicisine ulaşmış şarkılardan biri. Hani sosyal medyadan da bazen takip ediyorum. Ya işte Naz'ı hiç okumuyorsunuz Yavuz Bey, Yavuz abi diyen birçok şeye dinleyiciye rast geliyorum. Kara Tren'le Sarı Gelin de öyle olmuştu mesela. Yani Sistemdir albümünde ilk klibimi Pencereme Ay Düştü'ye çekmiştim. Kara Tren'e klip çekmemiştim mesela. Sarı Gelin'e Salkım Hanım'ın tanelerinden, filmden oluşan, görüntülerden oluşan bir küçük bir klip çekmiştim. Klip çekmediğim halde Kara Tren mesela çok sayılmıştı o albümde, çok sevilmişti. Naz birazcık daha böyle batı tarzında bir Bülent Gümüş şarkısı. Bülent'in ben çok şarkısını okudum. Buradan selam olsun kendisine. Sevdiğim şarkılardan birisi. Hadi bir Naz diyelim bakalım.

0: Niye böyle yaptım? Sevgili seyirciler, provasız okuduk çünkü bunu. Bunu prova yapmamıştık ama muhteşem albümdeki gibi çaldınız. Teşekkür ederim orkestra arkadaşlarım. Çok kıymetli, değerli. Bir sanatçının gerçekten sahne performansının yarısı orkestraya ait. Yarısı da kendisi de iyiyse doğal olarak güzel bir performans ortaya çıkıyor. Evet, şimdi bu bölümde kendimle ilgili şarkılar olduğu için yıllardır, 30 yıla yakındır içimizde yeni arkadaşlarımız var. Ama bir orkestramı bir tanıtmak isterim sevgili izleyiciler size. Şimdi en çiçeği burnunda en yeni bizim Umut Şenyaylar. Umut, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba.
0: Şenyaylar sülalesi, Türkiye'de çok önemli müzisyenler var. Ve bütün Şenyaylar ailesi, soy ismini taşıyan herkesin büyük çoğunluğu müzik emekçisi. Çok kıymetli, değerli müzisyenler. Cem Ökten konservatuvarda öğretim üyesi şu anda. Galiba doçentliğini, doktorasını yapıyor. Cem mey ve duduk ve zurna çalıyor. Emre Parlak, o da çok değerli genç aranjör ve müzisyen kardeşlerimden biri. Osman Çamurlu, Yılmaz Çamurlu, iki kardeş. Benim çocukluk arkadaşlarım. Yani 45 yıl, 46 yıl hatta. Osman'la Yılmaz'la biz binlerce düğün çalmışızdır İzmir Gültepe'de. Yani 14 yaşından itibaren, aslında 15 yaşından itibaren müziğin içerisindeyiz. Hem Osman'la hem Yılmaz'la. Osman aynı zamanda çok güzel kaval, mey, zurna da çalar ama şimdi uzun süredir perküsyon çalıyor. Yılmaz zaten çok önemli davul çalar, çok önemli bir ritimcidir. Emre Doğan, bas gitarcımız, kardeşimiz. Yıllarca stüdyoda, benim stüdyoda beraber çalıştık. Çok kıymetli müzisyen. Ablası çok meşhurdur bu arada. Elif Buse Doğan'ın kardeşi. Onun düzenlemelerini de zaman zaman Emre yapıyor. Ahmet'le 25-26 yıldır beraberiz. Aynı zamanda tabii Kubat'la bana daha çok öncelik veriyor ama birçok sanatçıya da bazı zaman zaman gidip eşlik ediyor Ahmet Toprak. O da aslında alaylı ve okullar. Bakın, bende profesör var, işte doçent var,

0: önemli bir müzisyendir, kardeşimdir. Turan hocam, dekan, bayağı bildiğiniz dekan. Şimdi ben Turan hocam zaten gerçekten bir müzik emekçisi, hem akademisyen hem profesör aynı zamanda, hem de Yıldız Teknik'te dekan, Güzel Sanatlar Dekanı. Ben mikrofonu ona vereceğim. Belki orkestra için bir şeyler söylemek ister. Sonra da devam edeceğiz yayına.
1: Çok teşekkür ederim. Ben de yaklaşık 25 yıldır Yavuz Bey ile beraber hem tanışıyoruz, son 15 yıldır da beraber çalıyoruz. Orkestradaki arkadaşlarımızın hepsi birbirinden değerli. Yavuz Bey'in söylediği gibi işte doktora yapan, master yapan, yarısından fazlası kariyerli, yarısından fazlası da sazında Türkiye'nin en iyi ustaları, en az 20-30 yıllık müzisyen arkadaşlarım. Biz tabii yaptığımız müzik ilave olarak müziğin dışında da hemen hemen insani olarak da arkadaşlık olarak da ilişkilerimiz 15-20 yıldır devam ediyor. Bu ilişkilerimizin güzelliği sahneye de yansıyor. Yaptığımız müziğin kalitesi, yaptığımız işe verdiğimiz önem, emek Yavuz Bey ile birlikte onun önderliğinde çok büyük keyif alıyoruz. O keyiften dolayı da akademik çalışmalarımızla beraber dışarıda da bu işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. O yüzden de hep beraber buradayız. Yavuz Bey'e de teşekkür ediyorum. Bu kadar insanı, değerli insanı bir araya getirdiği için çok teşekkür ediyorum tekrar. Çok
0: Peki, kendi
1: sağ
0: kendinizi bir alkışlar mısınız?

Yine muhteşem çaldınız. Çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler, bu haftalık bu kadar. Şimdi sizlere piyano ile başladık. Sarı Gelin'le ben çaldım. Sevgili Umut eşlik etti. Şimdi yine bu sefer ben söyleyeceğim. Emre kardeşim, Emre Parlak kardeşim bana eşlik edecek. Önümüzdeki hafta tekrar başka bir programda görüşmek üzere. Hepinize selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Kalın sağlıcakla.

Sevgili izleyenlerimiz, Serkan Çağrı sahnesine, TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Yine çok özel ve çok güzel bir programda sizlerle birlikteyiz. Bugün yine birlikte dinleyeceğimiz güzel şarkılar var. Rüya.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

0: imkansız bir aşkın yorgun neferi, hüzün ve hasretin kıskacındayım.
1: Aslında çalışmada çıkardık biraz bu melodiyi.
2: Sanat da böyle bir şey.
1: Biz fotoğraftan biraz etkilendik.
2: Ya yalnızlık duygusunu bu kadar yalın veren fotoğraflar nadirdir. Yani ben şu anda direkt yalnızlık duygusu verdi bana.

Sevgili dostlar, gönül dolusu selamlar, merhabalar efendim. Sevgiler, saygılar. Programımızı bir hüzzam şarkıyla açtık. Şerif İşli'ye ait. Zaten şarkı formunun çok önde bestecilerinden biridir. Ve güfte Selim Aru. Çok şarkıya güfte vermiş bir şair. Bir akşamın hüznünü, bir akşamın çağrışımlarını çok naif hüzzam sesleriyle ortaya koyan muhteşem bir şarkıydı. Çok severek icra ettik. Umuyorum sizler de çok severek dinlediniz. Evet efendim. Şimdi yine aynı makamda devam ediyoruz. Güftesi de, bestesi de benim hatırladığım zamanlar itibariyle popüler Türk müziği konularını kendi haliyle, duruşuyla, eserleriyle, her şarkısı bir film senaryosu tadında olmasıyla büyük imza atmış olan çok sevgili, rahmetli Yusuf Nalkesen'in sizler tarafından çok sevilmiş olan bir şarkısını şimdi arkadaşlarımla sizlere takdim edeceğiz efendim.

Evet sevgili dostlar, bu güzel Hüzzam şarkıdan sonra yine çok çok güzel bir Kürdili Hicazkar şarkı takdim edeceğiz sizlere. Benim hayatımda, müzik hayatımda çok önemli yeri olan, çok sevdiğim, saydığım merhum Selahattin İçli'nin bir şarkısı. Ve Selahattin İçli merhuma çok şiiriyle destek olmuş ve şiirleri can bulmuş bir şair Cansın Erol. Evet, şiir de Cansın Hanım'a ait ve o güzel şarkının ismi Sonbahar Vurgunu.

Sevgili dostlar, şimdiki şarkımız hakikaten ortaya çıktığı zaman itibariyle, günümüz itibariyle ve öyle umuyorum ki güneşin doğup battığı zaman itibariyle her zaman insanların dilinde ve gönlünde olacak bir şarkı. Benim için Aslı'nın şarkılarından bir tanesi. Hakikaten çok güzel. Turgut Yerkent yazmış bu güzel şiiri ve bizim çok sevgili merhum abimiz Udi bestekar Selahattin Altınbaş bu muhteşem eseri ortaya koymuş. Zevkle biz icra edeceğiz. Umarım siz de zevkle dinlersiniz efendim.

Evet, hayatımıza renk katan muhteşem şarkılardan, muhteşem duygulardan bir demet sunuyor bu güzel şarkı bize. Efendim, Koray Ekener, şiirimizin sahibi, bestecimiz, hani aslında tespitçi diyoruz, tespitkar diyoruz ya, ama burada artık tanınan, bilinen ıstılahını konuşalım. Bestecisi Avni Anıl. Hayatı çok güzel özümleyen ve özetleyen bir şiir ve onu o derece yüksek seviyede içindeki ruhu melodik yapıyla açığa çıkartan bir eser. Sen saçlarıma koşan aklar gibisin. Ansızın uykularıma dolan rüyalar gibisin. Acılar, kahırlar, dertler getirdin bana. Şimdi içimde açan baharlar gibisin. Ansızın uykularıma dolan rüyalar gibisin. Demek ki biraz sabrettiğimiz zaman evvela acı, kahır, dert gibi görünen şey sonradan içinde açan bahara dönüşmüş. Burada bize çok güzel bir sabır dersi

olan, doğan rüyalarımız var. Efendim yine bir zamanların ve her zamanların fevkalade sevilmiş, sevilmeye devam eden ve sevilecek olan bir Teoman Alpay şarkısı. Nihat Aşar yazmış bu güzel şiiri. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım? Bazen gözyaşı oldu, bazen içil bir şarkı. Her anını eksiksiz dün gibi hatırlarım. Dudaklarımda tuzu, içimde durur aşkın.

0: aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı.
1: Sevgili dostlar, yine şarkılarımızın bize işaret ettiği duygularımızı hatırladık. Şarkılarla yaşadık. Yaşadıklarımızı tekrar anımsadık. Şimdi bize bunları ilham eden Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin nutku şerifinden hareketle bir Hicaz ilahiyi sizlere takdim edeceğiz. Muzaffer Uzak Efendi rahmetullahi aleyh bir gün öyle demişti bir ilahi meşkinde: çocuklar, bu okuduğunuz ilahilerin manalarını idrak ettiğiniz gün çok hür hissedeceksiniz kendinizi. Beşeriyetin o zan ve sanıların kıskacından kurtulacaksınız ve çok daha hür olacaksınız demişti. İnşallah bunlardan ders çıkarıp hür olmak hepimize nasip olur. Buyurun arkadaşlar.

0: çok kıymetli hem de çok güzel bir hanımefendi konuğum var. Ömür Gedik, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Melike'ciğim. TRT Müzik benim de ailem. Uzun yıllar burada ben de program yaptım. Burada olmaktan, senin konuğun olmaktan, bu kadar güzel ağırlanmaktan çok mutlu oldum.

0: Merhaba sevgili türkü dostlarımız. Üç Yaren programından size gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bir saat boyunca yine her hafta olduğu gibi birbirinden güzel türkülerle size yarenlik edeceğiz. Umarız yine güzel bir program olacak, değil mi sevgili Ali Çakar?
1: Evet Tuğba Ger, değerli izleyenlerimiz, programımıza Üç Yaren'e hoş geldiniz. Güzel bir türküyle, bir Karadeniz türküsüyle enerjik bir şekilde programımıza başladık. Yine repertuarımızda çok güzel türkülerimiz var. Bir saat boyunca bizden ayrılmayın. Bu güzel türküleri birlikte paylaşalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Üç Yaren'e hoş geldiniz. Bir saat boyunca bizimle olun, türküleri her hafta olduğu gibi paylaşalım istiyoruz. Ve sözü çok fazla uzatmadan Tuğba Ger'e dönüyoruz. O güzel sesinden, o güzel yüzünden acaba bugün ilk ne dinleyeceğiz? Soruyoruz.
0: Çok güzel bir eser seslendirmek istiyorum. Çok severim ben bu eseri ve eminim ki herkes çok seviyordur. Sen gelmez oldun
1: Şöyle
0: diyeceğiz.
1: bir Azerbaycan'a doğru
0: Evet.
1: yol alacağız. Buradan da Azerbaycan'a
2: Selam
1: selamlar
2: olsun.
1: olsun.
2: Keyifle
0: Selam
2: dinleyeceğiz.
0: olsun.
1: Tuğba Ger.

0: Tuğba Ger.
1: Teşekkür ederim.
2: Çok güzeldi,
1: güzeldi,
2: öyle değil mi? Ekranları başında bizi izleyeceğiz.
1: Gözümü kapatarak söyleyebileceğim eserlerden bir
2: şuracığımızda hissettik.
1: Hakikaten öyle.
0: Yüreğine sağlık,
1: evet, gönlüne sağlık. Ağzına sağlık. Geçtiğiniz için de teşekkür ediyorum.
0: Çok da güzel bir eser.
2: Arkadaşlarım.
1: Çok teşekkür ediyorum.
2: Da ellerine sağlık.
1: Evet.
0: Evet.
2: Onlarla daha da güzelleşti. Şimdi
0: devam ediyoruz değerli izleyenlerimiz. Muhlis Akarsu'dan alınan güzel bir türkü var değerli izleyenlerimiz. Yokluk beni mecbur etti, gurbeti ben mi yarattım? Her şeyimi aldı gitti, gurbeti ben mi yarattım diyeceğiz.

0: Teşekkür
1: Ağzınıza
0: ediyoruz
1: sağlık
0: sevgili
1: hocam.
0: Ali.
2: Ben teşekkür
0: ederim.
2: Sesine
0: gurbet.
1: Gönlüm.
0: Sağlık.
1: Evet.
0: Zalim gurbet.
1: Evet.
2: Sıla'ya kavuşma, sevdiklerine kavuşma. İşte böyle
1: bu çok güzel
2: türkülerle
1: anlatılmış.
2: İfade edilmiş.
1: Evet,
2: Mollis Akarsu'ya da rahmet
1: diliyoruz.
0: Allah
2: evet.
0: Eylesin. Şimdi yöremiz İzmir. Uçun kuşlar uçun İzmir'e doğru. Sizin gönlünüzün gurbet kuşları nereye uçmak istiyorsa oraya bırakın hadi bu türküyle diyelim ve ben de seslendirmeye çalışayım.

0: Teşekkür ederiz.
1: Benim
2: yüreğine,
1: gurbet kuşlarım
2: ellerine
1: hep
2: sağlık.
1: gurbet
2: Zaten
1: kuşlarımın yönü. Hep Muğla
0: evet.
1: olduğu için
0: Kendi memleketini
1: arada
0: de
1: bir
0: konduruverdin değil mi?
1: söyleyip
0: Arada.
1: Muğla deyince de şuram sızlayıp sesimi titretiyor. Siz de onu mazur
0: Hep
1: görün.
0: öyle.
1: Memleket
0: Hep öyle
1: çok başka.
2: Selam olsun o zaman.
1: Selam olsun
2: Selam
1: tüm
2: olsun
1: Muğla'ya.
2: Muğla'ya burada. Tüm
1: Evet.
2: memleketimizin her yerine. Üç
1: Tadımlık
2: yaremden
1: köşemize mi geldik
2: gönül dolusu
1: arkadaşlar?
2: selamlar,
1: Gelelim. Bu
2: sevgiler.
1: özlemle yoksa o
0: Evet,
1: sızı
0: evet.
1: iniverecek aşağı.
0: Evet. Tadımlık köşemizdeyiz sevgili dostlar. Seven ne yapmaz?
2: Her şeyi yapar değil mi? Sevgi için.
1: Şarkının içinde saklı. Dinleyelim hep
2: Pekala.
1: birlikte görelim.
2: Birlikte paylaşalım.

0: Yüreğinize
1: Evet.
0: sağlık arkadaşlar.
1: Aynen.
0: Sesinize
1: Teşekkür
0: sağlık.
1: ederiz.
0: Çok
1: Güzel
0: keyifli,
1: oldu.
0: çok güzel bir şarkı, değil mi?
1: Evet. Aldı
0: Evet.
1: götürdü yine bir yerlere, değil mi? Bu
0: Evet,
1: güzel
0: evet,
1: eser.
0: evet.
1: Evet. Şimdi yine güzel bir eser seslendirmek istiyorum. Bana göre çok güzel ama umarım hepiniz çok seviyorsunuz. Özellikle 90'lı yıllarda çok dinlenen ve söylenen bir eserdi bu. Turnalar, Bahar Gözlüm. Bunu çalıp söylemek istiyorum. Eğer izin
2: Biz de
1: verirseniz
2: keyifle
1: sevgili arkadaşlar.
0: efendim, ne
1: Dinleyiciler.
0: demek, ne demek Tuğba Hanım? Biz de
1: Eşlik de
0: keyifle
1: edebilirsiniz
0: keyifle
1: isterseniz tabii ki.
0: dinleyeceğiz.
1: Evet.
0: Şimdiden ağzınıza,
1: Çok
0: yüreğinize, gönlünüze
1: teşekkürler.
0: sağlık.
1: Sağ olun.
0: Dinliyoruz. Tuğba Ger.

0: Teşekkürler,
1: Evet,
0: teşekkürler.
1: ben de
0: Tuğba
1: teşekkür
0: Gel.
1: ediyorum.
0: Sesine,
1: Sağ
0: nefesine,
1: olun,
0: sazına
1: var olun.
0: sağlık. Evet,
1: Evet.
0: bu güzel türkü için çok da güzel
1: Çok
0: okudun, çaldın,
1: teşekkürler.
0: söyledin.
1: Güzel bir eser.
0: Değerli
1: Evet. Biz
0: izleyenlerimize
1: de
0: gelsin.
1: en iyi şekilde
0: Evet.
1: okumaya çalıştık,
0: Biz
1: çalmaya
0: de keyifle
1: çalıştık.
0: dinledik.
1: Teşekkür
0: Yüreğine
1: ederim.
0: sağlık. Evet, şimdi sırada yine güzel bir türkümüz var. Değerli izleyenlerimiz, Erzincan yöremizden Ali Ekber Çiçek Üstad'dan alınan güzel bir türkü. Bunu da ben çalıp söylemeye çalışacağım. Gönül gel seninle muhabbet edelim, araya kimseyi alma sevdiğim diyeceğiz.
1: Dinliyoruz.

0: Eline, diline, sesiniz,
1: Ağzınıza sağlık.
0: gönlüne sağlık.
2: Teşekkür ederim.
0: Emeğinize.
2: Sağ olun, var
0: Çok
2: olun.
0: güzel bir değişti bu da.
2: Çağrı arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun
0: Harika
2: bu güzel
0: sözler.
2: eşlikleri için. Evet.
0: Sen de çok güzel
1: keyifle
0: çaldın,
1: dinledin.
0: söyledin. Teşekkür
2: Yüreğimizden
0: ediyoruz.
2: geldiği gibi.
0: Evet.
2: İnşallah değerli
0: Yaşadım ve
2: izleyenlerimiz de
0: yaşattım.
2: beğenmişlerdir.
0: Evet.
2: Teşekkür
0: Yaşadım ve
2: ederim. Sağ
0: yaşattım.
2: olun. Sağ olun.
0: Evet sevgili Selcan.
1: Şimdi ben Samsun'a doğru gideyim. Samsun'da ablam, yeğenim, eniştem yaşıyorlar. Bu vesileyle tüm Samsun'a selam olsun diyeyim ve evlerinin önü bir büyük orman.
2: Keyifle dinliyoruz.
1: Haydi.
0: Dinliyoruz.
2: Selcan Kökçen Şahin.

0: Sesine gönlüne
1: yüreğine,
0: sağlık.
1: Çok gönlüne teşekkür sağlık. Ederim.
2: Harika bir türküydü.
1: Evet,
2: çok sağ olun.
1: Çok sevilen.
2: Bayıldığım, çok sevdiğim türkülerden biri.
1: Çok duygulu, evet. Çok güzel bir türkü. Sen de çok güzel yorumladın.
2: Evet.
1: Yüreğine ne kadar sağlık. Sağ
2: çok güzel. Evet. Sağ olun.
0: Şimdi ne dinleyeceğiz?
1: Tuğba Ger.
2: Yaren sazımıza geldi mi sıra? Gelsin mi?
0: Gelsin Yaren.
1: Bence gelsin.
2: Geliversin.
1: Evet. Ne diyecek
2: peki
1: Yaren?
2: Peki şimdi bir Ankara türküsü çalıp söyleyeyim Yaren sazımızla. Bağda gülü budadım yani bildiğimiz ismiyle su gelir güldür güldür.
1: Biz de dinliyoruz. Gelin. Tuğba Ger.

0: Tuğba Ger.
1: Teşekkürler.
0: Ve Yaren.
2: Çok güzeldi.
1: Da güzel oldu.
2: Çok güzel oldu.
1: Ya güzel olmayan bir şey çıkmıyor. Şimdiye kadar
0: harika.
1: Olmadı.
0: Harika.
1: Oynamalı'ya gittik Yaren'le.
0: Evet. Ya bu türküyle
1: Orta
0: biz de
1: Anadolu'ya,
0: birazcık.
1: Orta Anadolu'ya Karadeniz'e gittik.
0: Şöyle hafif oynadık.
2: Hafif mi hocam?
0: Bayağı mı oynadık?
1: Oynanmayacak ya. Yani kıpırdadık yani.
0: Türkü diyor ki oynayın diyor yani, böyle kıpır kıpır bir
1: değil
0: türkü.
1: Mi? Evet.
0: Tuğba da çok güzel okudu.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Çok da güzel çalın. Arkadaşlar
1: aldılar yani şimdi. Yani.
0: Düzenlemeler, orkestramız.
1: Biz de keyifle okuyoruz.
0: Ozan hocamızın yüreğine gönlüne sağlık. Böyle güzel
1: Ozancığım
0: düzenlemeleri
1: başkadır.
0: İçin.
1: Evet.
0: Evet.
1: Emeğine sağlık.
2: Teşekkürler Ozan hocam.
0: Evet, şimdi şöyle bir Şanlıurfa'ya doğru gidelim. Değerli izleyenlerimiz. Çok güzel bir türkü var sırada. Bunu da ben dile getirmeye çalışacağım. Yar yüreğim yar, gör ki neler var. Bu halk içinde bize de gülen var diyelim.

0: ediyoruz.
1: Ağzınıza sağlık hocam.
2: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Harikaydın.
2: Değerli izleyenlerimize gelsin bu güzel türküler.
1: Çok güzeldi. Sesine gönlüne sağlık.
2: Çok sevgili teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Evet. Sevgili Selcan.
0: Şimdi hareketli bir türkü. Hep birlikte söyleyelim.
1: Ne söyleyelim?
0: Çayır çimen geze geze.
1: Harika.
0: Çayır çimen geze geze. Of.
2: Haydi bakalım.
0: Haydi. Hep birlikte söyleyelim.

0: Harikaydı.
1: Selcan Kökçen
0: Şahin.
1: Şahin.
2: Teşekkürler.
1: Gönlünüzde,
0: Evet,
1: yüreğinizde
0: sesine
1: sağlık.
0: gönlüne
2: Sağ olun.
0: Sağlık.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Harikasınız. Çok da güzel bir türkü bu da, değil mi? Böyle
0: Keyifli.
1: kıpır
0: Çok
1: kıpır.
0: keyiflerin hepsi
1: Evet.
0: güzel. Hepsi ayrı güzel.
1: Evet.
2: Derken
0: programımızın sonuna geldik
1: bugün
0: yine,
1: de
0: değil mi?
2: Üç yaren bitmesin.
0: Yasar.
2: Biz

0: da türkü söylerken sanki stüdyoda değil de evlerinde bizi izleyen dostlarımızın sanki misafir oluyoruz.
1: Türküleri
0: gitmek
1: paylaşıyoruz.
0: Gitmek istemiyorum, evet.
2: Onları görüyor gibiyiz biz.
0: Evet.
1: Hissediyoruz tabii. O enerjiyi oradan alıyoruz.
2: Evet.
1: Ama inşallah.

0: Efendim, Bir Gönül Penceresi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tekrar bir hafta sonra sizlerin huzurunda olmak bizler için çok mutluluk verici, çok heyecanlıyız. Yine bu akşamki programımızda sizler için hepsi birbirinden değerli, muhteşem eserler hazırladık. Hazır olun, az sonra başlıyoruz. Evet Mehsemciğim.
1: Alpçim teşekkür ederiz güzel açılışın için. Efendim ekranlarınızın başına, TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Biz alkışları duyuyoruz. Bu gece bize eşlik edecek çok kıymetli saz üstadlarını bizler alkışlıyoruz. Umut Hoşgör ve orkestrasını ve tabii ki birbirinden kıymetli vokal arkadaşlarımızı biz alkışlıyoruz. Alkışların sesini de duyuyoruz değil mi Alpçim?
0: Duyuyoruz, gönülden duyuyoruz efendim her zaman.
1: TRT Müzik ekranlarından ayrılmayın diyoruz. Gerçekten çok güzel bir program var. Neşe var, hüzün var, pop var, arabesk var. Her şey var programımızda. Halk müziği var. Evet. Sizlerin sevdiği

0: her eser var. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz efendim.
1: Ama ilk eser o kadar müthiş bir eser ki, hepinizin çok iyi bildiği muhteşem bir eser. Sizler de muhakkak bu eseri eşlik edeceksiniz ekranların başında. Mehsem Özçemşir okuyacak sizlere. Bir Semahat Özden Ses bestesi gelecek Uşak makamında. Akşam oldu, hüzünlendim ben yine. Dinliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim Alp'cim.

0: Ne güzel şarkı. Ellerinize sağlık Umut'cum.
1: Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür
1: canım
0: ederim Ayfçim.
1: Ne güzel okudun.
0: Çok mersi, çok teşekkür
1: bu
0: ederim.
1: Bu ölümsüz eseri.
0: Evet, çok severek seslendiriyorum bu eseri.
1: Ki bu hafta çok istek almıştı bu eser.
0: Evet,
1: İyi ki okudun.
0: Biz repertuarlarımızı yaparken dinleyicilerimizden isteklerini alıyoruz, değerlendiriyoruz değil mi Ayfçim?
1: Evet, isteklerini almak için tabii yine internet adreslerimizi verelim değil mi?
0: Evet, lütfen.
1: alparslanofficial_ Instagram adresim benim. Mehsems efendim.
0: Evet, Mehsem Özçimşir yazınca zaten bir tane Mehsem olunca.
1: Bir tane Mehsem olduğu için.
0: Tek olunca.
1: Bir tane zaten başka
0: yok.
1: Ay
0: canım arkadaşım, çok teşekkür ederim. İnşallah ekran başındaki izleyicilerimiz bugün bizi beğenmiştir. Biz bir kendimizi beğendik bugün sanki
1: yani
0: böyle.
1: Bugün sanki
0: morlar
1: şöyle bir
0: enerji verdi
1: güzel
0: sanki.
1: Güzel olduk değil mi? Mor mor.
0: Evet. Umut ne diyorsun? Güzel olduk mu böyle?
1: Beğendiniz
0: vallahi
1: mi bizi
0: beğendiniz
1: Umut
0: mi?
1: Kardeşim?
0: Teşekkür ederiz efendim. Ekibimiz beğendi.
1: Sizler için efendim. Her şey sizin
0: siz
1: için.
0: Siz çok kıymetlisiniz. Evet efendim.
1: Bu kıyafetler, bu şarkılar, bu güzelliklerin hepsi
0: sizin
1: sizler
0: için.
1: Için.
0: Efendim yine sırada harika bir eser var. Ben Alparslan'ın kendi sunumundan dinlemek istiyorum bu eseri. Sunar mısın rica etsem?
1: Efendim eserimiz Karcar makamında yine çok sevilen bir eser. Beste Şekip Ayhan Özışık, güfte Müzehher Güyer. Unutmadım seni ben, unutmadım. Her zaman, her zaman kalbimdesin. Fakat esere başlamadan önce Veysel Motruk kardeşimden şöyle güzel bir cello taksimi dinleyelim.
0: Zevkle dinliyoruz.
1: Teşekkür ediyorum Mehsemciğim.

0: Veysel Motor, çok teşekkür ediyorum.
1: Gönlüne sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Bir şarkı
0: ediyorum.
1: Önce de tabii benim çok kıymetli kardeşim Umut Hoşgör o kadar güzel bir taksim yaptı ki.
0: Her zaman.
1: Ona da sonsuz teşekkürler ediyorum. Gerçekten çok güzeldi.
0: Sağ ol Umut.
1: Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum Meysel amca.
1: Bugün biz farkında olmadan galiba unutmakla alakalı evet, birçok şarkı seçmişiz. Sanki şimdi okuyacağım şarkı da senin okuduğun şarkıya biraz cevap gibi. Değil mi?
0: Evet, tevafuk olmuş ama.
1: Tevafuk olmuş. Gerçekten repertuar yaparken efendim böyle herkes istediği şarkıyı ve sizlerin istedikleri şarkıları sıralıyoruz. Bu da sizden gelen bir şarkı. Ben çok severek okuyorum. Gençler de bu şarkıyı
0: Veysel,
1: çok seviyor değil mi? Onlar da okuyor. Bizimle birlikte ekranda okursanız biz çok sevineceğiz.
0: Anons et istersen şarkıyı.
1: Mi?
0: Evet.
1: Seni ben unutmak istemedim ki uzayan yollara neden inandın diyoruz.
0: Sevenler verdiği sözden döner mi? Şu yalan yıllara neden inandın diyecek mesela.

0: Ellerinize sağlık. Ne güzel şarkı. Değil mi?
1: Meslemcim ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederim efendim. Unutmakla alakalı şarkılarımız bitti galiba. Şimdi
1: Bitti.
0: gönlümüzde kalan, sensiz kalan gönlümüzde
1: Senin
0: şarkıları
1: istediğin
0: başlıyor.
1: şarkı
0: Evet.
1: geldi.
0: Bu şarkıyı efendim ben çok severim ve Alp'ten dinlemeyi de çok severim. İnanıyorum ki sizler de çok seviyorsunuz bu şarkıyı. Bizlerle birlikte okur musunuz acaba ekranların başında? Şöyle bir koltuklarına yaslansınlar.
1: Muhakkak okuyacaklar.
0: Çaylar konulmuştur eminim. Sen börek seversin.
1: Güzel
0: Artık
1: olan her şeyi
0: sevemiyoruz.
1: severim.
0: Artık sevemiyoruz, değil mi?
1: Biraz dikkat etmemiz lazım.
0: Evet ama...
1: Yoksa bu elbiseler olmuyor.
0: Evet efendim.
1: Bu güzel elbiseler olmuyor.
0: Ne
1: Evet.
0: okuyorsun bize?
1: Bir dinleyicimiz kaç haftadır İrfan Özbakır, İrfan Özbakır, İrfan Özbakır bestesi isteyip duruyordu. Buyurun efendim.

0: Yani bir İrfan Özbakır bestesi geliyor, Güfte Memduha Olgun'a ait. Sensiz kalan gönlümde bil ki hayat virane, sen yoksun yanımda bu alemden bana ne.
1: Dinliyoruz efendim.
0: Teşekkür ediyorum.

0: Muhteşem orkestramız, ellerinize sağlık.
1: Muhteşem gerçekten... sesimiz, mehsemimiz.
0: Canım benim, bir şarkı, çok teşekkür
1: yani
0: ederim.
1: Bu kadar güzel okunur.
0: Çok sağ ol. Sen istedin, evet yine evet, repertuar yaparken senin istediğin bir şarkıydı.
1: Derya Bedavacı kardeşimiz.
0: Evet, ona da sevgiler, çok buradan güzel çok güzel okur.
1: Ben ilk kez ondan
0: canım
1: dinlemiştim.
0: Canım Derya'm, evet.
1: Eşim Gökçe'yle çok sevdiğimiz Müslüm bir eser.
0: Müslüm Gürses.
1: Sen de muhteşem okur.
0: Teşekkür ederim efendim. Siz isteyin, ben okuyayım. Evet efendim. Aslında bu şarkı sana çok yakışıyor. Şimdi okuyacağın şarkı. Ben
1: tabii,
0: sorayım mı?
1: Da...
0: Neden saçların beyazlamış
1: beyaz
0: arkadaş? aslında senin saçların yaştan dolayı değil,
1: yok, çocukluktan,
0: çok, çocukluktan beri beyaz. Ben
1: yok,
0: biliyorum arkadaşımı. Tabii canım,
1: beyaz
0: geceleri saymıyoruz.
1: Yani saçlarımı
0: herhalde.
1: Ve saçlarımın beyaz olmasından dolayı çok mutluyum efendim.
0: Biz de mutluyuz vallahi arkadaşım. Sen hep böyle beyaz saçlı kal.
1: Efendim, harikasın. Bu şarkının bestesi Rıfat Şanlı ile

0: İyi ki istemişler değil mi? Ne güzel şarkı. Vallahi.
1: Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Benim
0: ellerinize
1: kardeşim.
0: Sağlık arkadaşlar. Çok teşekkürler. Evet efendim, programımızın sonlarına yaklaşıyor muyuz?
1: Yaklaşıyoruz, az kaldı. Yine bir istek şarkımız var.
0: Evet efendim, bu isteği sen sunar mısın lütfen? Bu da çok özel bir istek. Gerçekten bizim için çok kıymetlidir
1: bir
0: kendisi.
1: Bir Selçuk Tekay bestesi. Yine çok sevilen, muhteşem bir eser. Unuturum diye yorma kendini. Her sevenle beni bir tutamazsın. Bu kadar yürekten sevmişken seni öyle kolay değil, unutamazsın. Efendim, kanal yönetmenimiz sevgili Levent için bu şarkı gelsin.
0: Levent Bey'e özel, gelsin efendim.
1: Özel istedi. Onun için bu şarkıyı. Özel... Sayın müdürümüze gelsin bu şarkı.
0: Özel okuyorsun. Sen de çok güzel okuyorsun bu şarkıyı. Zevkle dinliyoruz arkadaşım.
1: Çok teşekkür ediyorum Meslemciğim.

0: Harikasınız
1: sağlık,
0: arkadaşlar.
1: Ellerinize sağlık. Ne güzel okudun. Ağzına sağlık
0: çok
1: arkadaşım.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Efendim, programımız su gibi akıp geçti. Bir programın daha sonuna geldik. Haftaya evet. Yine aynı gün ve aynı saatte sizlerle buluşmak istiyoruz. Bizlerden sakın ayrılmayın diyoruz. Gönül Penceresi sizlerin çok